0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.
3: Haberiz Productions.
4: Και επειδή ο Βόλος είναι μικρός,

0: Mesut Süre ile Rabarba başlıyor.
1: Hanımlar beyler, Cuma gününden festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına 120 dakikaya yakın. Ben Deniz Sümer Kan Söğütlü sizlerle birlikteyim. 8 Mayıs 2026 günlerden Cuma bugün. Haftanın son çalışma gününde keyifli şarkılar an itibariyle kulaklarınıza ulaşmaya başladı bile.

0: Hani bensiz bir hiçtin. Bir...
1: Sevgili dinleyenler, bugün yurt genelinde böyle tozlu bir hava hakim olacak zaman zaman, hatırlatalım. Bazı bölgelerde de yağışla birlikte uzmanlar uyarılarda bulundu. Bugün cam silmeyin, perde yıkamayın, araç yıkamayın, suyu boşuna israf etmeyin dedi. Çünkü temizlediğiniz her şey yarın ve devamındaki günlerde yeniden kirlenebilir uyarısını hatırlatmış olalım bir kez daha. Herkese muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkıları festivalde kulaklarınıza ulaşıyor.

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına 8 Mayıs 2026 günlerden Cuma bugün ve bizler her zaman olduğu gibi keyifli şarkılarla kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyoruz. Günün tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha güzel ve keyifli bir gün dileyelim. En iyi müzik festivali her zaman olduğu gibi sizleri selamlamaya devam ediyor. Hadi gel.

Günün en keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Günün tadını çıkartmaya devam eden dinleyicilerimize selamlar. Hafta sonu güneşli bir hava sizi bekliyor demiştik hafta başında ama tahminler değişti efendim. Yarın itibariyle yurdun batısının tamamında yağış etkili oluyor diyebiliriz. Pazar gününde ise yağış biraz daha iç ve orta kesimlerde etkili olurken yurt geneli güneşli bir günü geride bırakacak. Aynı zamanda yarın yurdun batısı yağışlıyken doğusunda da güneşli bir gün bekliyor sizlere hatırlatmış olalım.

Akvaryumunuza baktığınızda balıkların sürekli gözleri açık bir şekilde hareket ettiğini fark etmişsinizdir, değil mi? Hani bu balıklar hiç uyumuyor mu ya? Yoksa bizim bilmediğimiz farklı bir şekilde mi dinleniyorlar diye kendinize sormuşsunuzdur. Sorunun cevabını şöyle bir bakalım efendim. Balıkların gözlerini kapatmamasının temel nedeni çoğu balık türünün göz kapağına sahip olmaması. Yani göz kapakları karasal omurgalıların evrimsel süreçte geliştirdiği bir adaptasyon ve temel olarak gözlerini nemli tutmak ve korumak için kullanılıyor. Suda yaşayan balıkların gözleri zaten sürekli nemli ortamda bulunduğu için böyle bir korunma mekanizmasına ihtiyaç duymuyorlar.

Balıkların uykusundan bahsediyorduk sizlere. Bilim insanları balıkların uyku benzeri durumlarının birkaç temel özelliği olduğunu gözlemledi. İlk olarak balıklar genellikle su dibine yakın alanlarda hareketsiz kalıyorlar veya çok yavaş hareket ediyorlar. Bu sırada nefes alma ritimleri yavaşlıyor ve dış uyaranlara karşı tepkileri de azalıyor. Özellikle tropikal balıklar gece gündüz döngüsüne uygun olarak belirli saatlerde bu dinlenme durumuna geçiyorlar. Bazı türler mercan kayalıkları arasında gizleniyor. Diğerleri de suda askıda kalanarak minimal enerji harcıyorlar. Yani bunların uykusu da bu şekilde gerçekleşiyor diyelim.

Dünya futbolunun zirvesindeki kulüplerden biri olarak kabul edilen Real Madrid, beklentilerin altında kalan ve kupasız tamamlanan sezonun ardından kadrosunda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Başkan Perez yönetimindeki İspanyol devinin transfer çalışmalarına hız verdiği belirtildi ve listenin en üst sırasındaysa Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız'ın yer aldığı öne sürülüyor. Genç oyuncunun Avrupa'daki yükselen performansı Madrid cephesinin de dikkatini çekmiş durumda diyebiliriz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Güne dair sevdiğiniz şarkılar sizleri selamlamaya devam ediyor değerli dinleyenler. Haftanın son çalışma gününde günün keyifli şarkılarıyla enerjileri arttırıyoruz ve hafta sonuna bomba gibi gideceğiz değil mi? Hafta sonunda dinlenerek, gerek eğlenerek, sevdiğimiz şekilde geçirdiğimiz zamanın ardından pazartesiye de muhteşem bir başlangıç yapabilmek adına biz her zaman olduğu gibi burada olacağımızı hatırlatalım. Keyifli Şarkılar Festivali sizlerle oluyor. Keyifli bir müzik arası daha sonrasında yeniden buradayız.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Sosyal medya platformlarına yeni bir kimlik doğrulama sistemi entegre ediliyor. Buna göre efendim, kullanıcılar aynı platformda birden fazla hesap açabilecek, ancak her hesabı ayrı ayrı e-devlet üzerinden doğrulayıp sisteme tanımlamak zorunda olacakmış. Yeni dönemle ilgili çalışmaların devam ettiğini hatırlatalım. Detayları birazdan inceleyeceğiz.

Hanımlar beyler, artık sosyal medya hesaplarımızı E-Devlet'ten açacağız dedik. Kimlik doğrulama geliyor E-Devlet üzerinden. Bu sistemle birlikte kullanıcılar temel kimlik bilgilerini BTK ile paylaşacaklar.

0: Festivalde günün sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde iyi müziğin tadını çıkartmaya devam eden dinleyicilerimize bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Efendim yine konumuz yapay zeka. Güney Kore'ye gidiyoruz bu sefer. Güney Kore'de faaliyet gösteren sendikalar yüksek prim ve ücret dışı taleplerinin karşılanmaması durumunda greve çıkabilecekleri uyarısında bulundu. Şirket yönetimi ise taraflar arasındaki müzakerelerin devam ettiğini açıklarken olası bir grevin gerçekleşmesi halinde şirketin uğrayacağı ekonomik kaybın 20 milyar dolara kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda bir firma orada greve hazırlanırken bu grevle ilgili şirketin yapay zeka kazancından pay istediği belirtildi. Yani çalışanlar yapay zeka destekli edilen kardan paylarını istediler. Bu da yine yapay zeka işçi tartışmalarına bir yenisini eklemiş oldu.
1: Elmanın

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel. Saatler 3.45, 12.40 ve 23.45. İstanbul'dan kalkış saatleri 12, 16 ve 22. Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Sevgili dinleyenler, günün keyifli şarkılarıyla çıktığımız müzik yolculuğunda bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan iyi müziğin tadını bizlerle çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yokuz, onu takip eden pazar gününde de siz hafta sonunun kıymetini bilin ve tadını çıkarın diyelim. Pazartesi gününde yeniden görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.
1: Bu yaz benim yazım aşkım, belki haddimi aş.

0: duvara duvara, elime koluma kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
2: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Aşk
5: yeniden Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinde.
5: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars da her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

0: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
1: Εμπορίακη εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
2: Gümülcine'deki esnaf kardeşlerimize müjde. İşletmenizin kalbi olan mutfaklarınız artık Keşan'da profesyonel ellere emanet. Kare Endüstriyel Mutfak olarak elektrikli ve gazlı ızgaralar, tost makineleri, fritözler, endüstriyel fırınlar, soğutucu dolaplar, bulaşık makineleri, paslanmaz tezgah ve hazırlık ekipmanlarına kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında topladık. Kafe, restoran, pastane veya büfe fark etmez. İhtiyacınız olan tüm pişirme, soğutma ve sunum ekipmanlarında en dayanıklı çözümler, en uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Adresimiz çok kolay. Keşan'da Eski Köy Garajı karşısındayız. Bize ulaşın. 0 535 879 48 90 0500 43 503 77 76 Modellerimizi güncel olarak görmek için Instagram'da Kare Endüstriyel Mutfak sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Kare Endüstriyel Mutfak, sınırın ötesindeki çözüm ortağınız. Bize uğramadan mutfağınızı yenilemeyin.

0: mı? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.

0: Çalışacak herkes yiyecek. Kimin arabasına binersem onun türküsünü çağırıyorum. Boşanın kocalarınızdan.
1: Aga ne gibi.
0: Türk annesi ne oldu ben?
2: Arabayı nereden alacağız? Nereye kaçacağız? Kime yaptıracağız diye düşün. Gürkan'a sor. Tatile nereye gideceğiz? Yemeğe nerede yiyeceğiz? Üstümüze ne giyeceğiz diye dertlenme. Gürkan'a sor. Gacır gucur yaptırmayan yataklar, ince belli şişman bardaklar, mucuk mucuk yaptıran sucuklar, takma dişlere özel yemekler, uzuna kısa rengarenk eletler, beline boyalar kaynamaya oyalar. Hepsinin konuşulduğu program. Gürkan Nesinoğlu ile Radyoterapi.

takma dişlere özel, takma dişlere özel yemekler bile var bu programda. Takma dişi olanlar da dinlesin. Efendim dişi olmayanlar da dinlesin. Dişi olanlar da dinlesin, dişi olmayanlar da dinlesin. Herkes dinlesin bu programı. Herkes dinliyor zaten bu programı. Hoş geldiniz Radyo City, hoş geldiniz Radyo Terapi'ye. Sefalar getirdiniz. Zaten 8-14 geçeyi gösteriyor Güren İnsan'da. Sizin bulunduğunuz yerlerde kaçı kaç geçiyor bilemiyorum. Çünkü her yerde internet aracıyla dünyanın her yerinde dinleniyoruz efendim. Bugün sabah saatlerinde şu anda hava 15 derece ve çok bulutlu. Ve yağmur yağma olasılığı %60'larda, %65'lerde idi. Bakmadım hava durumuna. Hemen havanın durumuna bir bakalım. Efendim hava çok bulutlu. Yağmur yağma ihtimali %70. 13 ile 20 derece arasında olacak sıcaklık. Cumartesi cumartesi günü de yarın da bulutlu, 12 ile 21 derece arasında. Pazar günü güneşli 13-23, pazartesi güneşli 14-23, salı günü 13-26. Akşam da böyle güzel bir hava vardı, hoş bir hava vardı. Belki dışarısı 15 derece falan da ama beni baharın geldiğini hissedebiliyordunuz akşam. Böyle içinize çekebiliyordunuz baharı. O derece yani.

Gelsin günaydın mesajları, gelsin günaydın mesajları. Yağdır Mevlam mesaj yağdırın sevgili dostlarım, mesaj yağdırın. Mevlam yağmur yağdıracak, siz mesaj yağdırın. Hasan Kaşıkçı abime güzel gün dileyelim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar diyelim. Efendim Burak Molla kardeşime bir günaydın çakalım. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi'ne tatlı yiyip tatlı konuşturan pastaneye günaydınlar diyelim. Kalfa Pastanesi'nin enfes lezzetleri, tazecik muhteşem lokumları, Kalfa Pastanesi'nin kurabiyeleri, Kalfa Pastanesi etkinliklerinizde, doğum günlerinizde, özel günlerinizde. İşte Ahmet yürüye, Mehmet yürüye, Emircan bilmem kim yürüye, Ayşe yürüyor falan filan. Ayşe diye öyle eski isimler yok ya artık. Her neyse işte böyle yürüme özel etkinliklerinde her zaman her yerde Kalfa Pastanesi. Ne diyoruz? Çıtır çıtır. Dışı çıtır çıtır, içi lotus dolgulu. Burakisini deneyin, bayılacaksınız. Ahmet Ali günaydın. Tüm ekibe günaydınlar. Kalfa Pastanesi. Adem Akraba Bey günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, terapimiz güzel olsun, neşemiz bol olsun. Selamlar efendim, Gürdal'ım hoş geldin. Mehmet Mehmet, günaydın kral, hayırlı günler olsun inşallah demiş. Çok teşekkür ederim, günaydın efendim. Zülfiye Yılmaz, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İviş Zamokars, efendim Zamokars Kalimera. 7700 devreye Toyota Yaris Full Extra. Hafta oyunu. Hep Renault getiriyorsun, hep Hyundai getiriyorsun ha. Toyota Yaris 7700 euro. 2012 model Toyota Yaris Full Extra. 2012, 2022, 2012, 2022. İyi, güzel, genç. Toyota için iyi bir güzel bir fiyat, çok güzel bir fiyat. Klimalı 1400 motor dizel, manuel takıtalı. 147.795 kilometrede sevgili dostlarım. Seat İstikat Tastası 7.700 euro Toyota Yaris Full Extra. Monosto Zamokars. Zamokars'ta Crispy Hotel'in karşısında. Yetişen alıyor. Yetişenin elinde kalıyor bu Toyota. Yetişenin elinde kalıyor. Toyota onomake prama kalite. Japon arabası. Japon arabası. Ayşe abla, Nurtin abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Murat Küçük, Kalimera Gürkan kardeş, hayırlı programlar ve herkese hayırlı cumalar, güzel gün olmasını dilerim herkese. Şaba demiş, şaba, şaba Kalimera günaydın.

Ama günaydın mesajı yok mu bugün? Facebook bana günaydın mesajını niye çıkarmıyor? Heh, şimdi çıkardı. Ay birdenbire panikladım kız, ben de panikledim. Dedim ne oldu dedim. Günaydın mesajı yok mu dedim. Emine Kurnaz günaydınlar demiş. Günaydın mesaj derken fotoğrafından bahsediyorum işte. Günaydın efendim. Mehmet Recep, Taner Ülke, Zeynep Goray, Cüneyt Sadık, Faik Doğanca Bey, Ayşe Ali Babaoğlu, Salih Mustafa, Zeynep Koray. Efendim günaydınlar. İlham Musa Müniye BMW fabrikasına günaydınlar. Sezgin Koca Mümün Amsterdam'a günaydın. Sevcan Yümen Hanım ablama günaydınlar. Güner Sali, Güner ablam günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Boya badan işleri devam ediyor mu, bitti mi? Mehmet Şerif, Ahmet Demirci, Halil Nilüfer Hacı Hüseyin Kallim Merol Eblebci Hüseyin Agama Kallim Merarkan Nurcan günaydın, Nifer Abdullah günaydın, Hüseyin Rasim İrfan İbrahimoğlu, Ekrem Nurşen, Ekrem abi Nurşen abla, Selçuk Bekir, Salih Kasım, Fatma İbrahim ablama günaydın, Tayfun Gülcan, Sefer Sakin, Taner Hasan, Bülent Yusuf, Halil Belginesin, Ali İhsan Tanyolu, Mübeccel ablam, Hüseyin Bircan günaydın. Günaydın. Ayla Bayram. Günaydın. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Koşu Kavak Badex kızlarına günaydınlar. Toyota bulunmayan araba Gürkan abi demiş İbiş. Evet, Toyota'lar, Japon arabaları zor bulunur ikinci el olarak. Bulduğunuz zaman da hemen kaparlar. Aftoyne, Toyota. Size problem çıkarmaz makinesi hiçbir zaman, motoru. Hollanda'dan günaydın abim. Rodopi şirketinde İranlı arkadaşım Peyvant Dini'ye günaydınlar demiş Nuri Hıraloğlu. Günaydın. Günaydın. Rodopi şirketinde İranlı arkadaşın Peyvant Dini'ye günaydınlar. İran zor günlerden geçiyor. Acını sattı bana. Trump'ın Mekke'nin Trump'ı ya. Mekke'nin Amerika'sı. Aga sana fake'e, aga sana faike, Çiko'ya, Hüseyin Terhos'a alayınıza günaydın demiş Çiko.

0: Güner ablam. Aa, ben nasıl boyacı onlar 30'a ve boyasından boyalarını? Nasıl boyacıymış onlar öyle ya abi, ne durmadan servis isteyeler. Allah Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Max Ayra, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Max'a sosyal medyamızı ve programımızı yaptığı özel katlardan dolayı teşekkür ediyorum. Max'a alın gitsin, Max'a in gitsin diyelim. Max çalışanlarına günaydın diyelim, kolay gelsin diyelim. Kolay gelsin diyelim, kolay gelsin diyelim. Mam diyelim, Max diyelim, Max diyelim. Şükriye Marketler 30 yıllık tecrübesiyle 4 tane market şubesiyle fark yaratıyor. Feta Dozoni'de Şükriye Market fark yaratıyor. Hoyteni hoyteni hoyteni hoyte Duran abi. Mono hoyteni hoyteni hoyten Duran abi. Şükriye Market. Feta Dozoni 11.90 Akkurs Erte. Akkurs Tere Film. Akkurs Tere.
1: İstanbul'un geçelerde.
0: Yasin Kalenci günaydın şampiyon demiş. Günaydın. Aba Enis. Sen bu saatte uyanıyor musun be kardeşim? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ben akşam çok geç yattım. Saat bana göre geç yattım. 2:30 gibi yattım. Bu sabah da saat 6 gibi kalktım. Çünkü aklıma bir şey takıldı. Bir enviyar cihazı aldım. Onu bir türlü şey ettiremedim. Bağlayamadım, yapamadım, edemedim. Saat 2:30'a kadar akşam uğraştım. Bu sabah 6'da kalktım. Aklıma başka bir şey takıldı bu cihazla ilgili. Hep o cihazla ilgileniyorum akşamdan beri. Çok uykusuzum çünkü eve de geç geldim. Çünkü gene gittik Gökmen'de, çok güzel balık yedik. Çok güzel. Kırmızı balık yedim, fagri. Hayatımda yediğim en güzel, en lezzetli fagriydi, onu da ödedim. Her yerde fagri yiyorum dedim. Bazı fagri yediğim yerlerde taş gibi oluyor bak Gökmen dedim. Neden oluyor böyle bak Gökmen dedim. Ne bileyim dedi, ben dedi taş gibi olur mu, nasıl olur dedi. Bayat desem dedi, bayat da olsa dedi. Olmaz dedi, vallahi billahi dedim. Bunlar dedim Çin fabrikası, fagrisi olmasın dedim, bilmem dedi. Gökmen kimseyi kötülemek istemem dedi. Nerede yedin dedim, şurada yedik dedi, burada yedik dedi. İki yerde yedik öyle fagri. Her neyse. Akşam gene çok güzel karidesler yedik. Diyetisyenim Pınar uyandı mı? Elif uyandı mı? Ama ben Pınar'a dedim, Pınar dedim, bahşem dedim, samartesi o günah işleyeceğim dedim. Çünkü dün diyetisyenime gittim. Efendim bir kilo yağ, bir kilo yağ vermişim. Yarım kilo da kas yapmışım. Allah billahi, oturduğun yerden çalışmadan dedi, ağırlık kaldırmadan kas nasıl yaptın onu anlayamadım dedi Elif. Ne bileyim dedim ben Elif, ben Elif demişim mi Pınar. Bilmiyorum dedim, biz ünlülerin iki tane diyetisyeni oluyor. Günaydın. Her akşam Gökmen'desin demiş Enes Şerif. Biz çok seviyoruz orayı, bayılıyoruz biz oraya. Bayılıyoruz. İşte öyle boğaz düşkünü boyacılar, kahve yap, kek kes, çay yap, börek getir. Öyle boyacı benim boyacılar demiş Güner abla. Ustalara bir tek su vereceksin. Bir tek su vereceksin ustalara, şımartmamak lazım. Aynur ablam. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet Kondo. Günaydın kral abim demiş. Günaydın Ahmet'im, günaydın Ahmet'im, günaydın Ahmet'im. Hüseyin Terhos. Günaydın kolay gelsin demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem Ömer Gürkan'ım günaydın, hayırlı yayınlar derim demiş. Hadi bakalım. Haydi bakalım günaydınlar. Haydi bakalım. Neşelendir bizi Gürkan. Neşelendir bizi Gürkan. Hacı abla. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Bey. Buradan abi paraları yedin. Günaydın bak kako. Nasılsın demiş Gökhan Karahali. İyiyim bak kako, sen nasılsın? Nasıl rahat

Faik ağabeyim. Günaydın. Nasılsın Faik ağabeyim? Ne yollamışsın bana? Murmurayı demiş. Fagriymiş diyor Faik Tuzacı. 700 gram. 700 gram fagriydi o. Sendeki murmura. Mırmır. Sende murmur. Mırmırmış. Mırmır demem. Allah'ım ya Rabbim sen beni.

İllatya'da kuru temizlemeye günaydınlar Duran abi. Erhan Kalyancı İllatya'da kuru temizlemeye. Efendim İllatya'da güneş gibi doğuyor. Erhan Kalyancı ve ekibi deri temizliyor, süet temizliyor, gelinlik temizliyor, halıları evinizden alıyor, evinize bırakıyor. Kuru temizleme, yaş temizleme, süet temizleme, deri temizleme. İllatya'da yeni yolda 8 numarada yılların tecrübesiyle hizmetinizde Erhan Kalyancı ve ekibine İllatya'ya günaydınlar. Çok iyi uyudum amca sen demiş Gökhan Karaylı, az önce söyledim ben iyi uyumadım diye. Saat 2.30'da yattım 6'da kalktım diye sana söyledim. Bak sinirliyim, beni sinirlendirmeyin bu sabah. Ha? Günaydın Sparocum demiş Tanju. Sparo ne ben, balık mı? Halil İbrahim. 700 grammış ha getire, biz bunları kolitozumla suya geri bırakıyoruz demiş Faik. Şimdi sana bilmem ne azlık yapmasana sabah sabah. Anladın sen, bilmem ne azlık yapmasana sabah sabah. Nasıl seni ya? Seni fakir, seni pis fakir seni. Hem fakirsin hem sakatsın. Oturdun mu kalkamıyorsun, kalktın mı oturamıyorsun belinden. Hem fakirsin hem çirkinsin hem sakat kafalısın. Çıkardılar yine beni beyefendi çizgimden sabah sabah. Bak bu Faik beni nasıl sinir etti sabah sabah. Seni fakir seni. Benim fakirlerle işim yok. Hadi. Erkek erkeğe işte, aman ne yapalım bugün, erkek erkeğe ne yapalım, içelim bugün, pardon, erkek erkeğe içelim. Füsun Cemal günaydın günaydın günaydın günaydın, ayara günaydınlar. Faik tam gaz demiş Enes, rahat sabah sabah. Sen de iyi kafanı, sen de iyi kafanı Gökhan Karahali. Evet mırmır gibi, ah istomalık demiş Tanju. Ay sen ya Rabbim, Allah'ın nasıl sinir ediyor beni. İnsan herkesi kendi gibi bilirmiş. Kendi gittiğinde en ucuz şey, en ucuz balığı yiyor. Ucuza çıksın diye. Çay balığı yiye, çay balığı.

Dükkan köşem. Esnaf Ayşe. Ayşe abla günaydın. 100 numarayım ben, 100 numara radyocu. Günaydın. Güneşli Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas. Çok bulutlu Batı Trakya'dan selamlar.

0: Kıskanıyorlar seni, takma. Çok kral balık yemişin diyor enisim. Aynen öyle. Aynen öyle. 700 gram fagri. Yarısını ben yedim, yarısını Erdem yedi.
1: Erkek erkeğe içelim bugün. İtiraz etmesin bir kişi.
0: Çıktın mı bak gene? Günaydın demiş Alimon'la. Çıktım be. Çıktım.
1: Erkek erkeğe içelim bugün.
0: Ne oluyor benim? Erkek erkeğe içeceğiz bugün. İtiraz etmesin bir kişi. Dün bizim masadaki herkes çipro içti, rakı içti. Sadece Gürkan Nesinoğlu kola zero içti. Yetişenlerime duyurulur. Sadece Gürkan Nesinoğlu zero kola içti. Zero Coca Cola da yokmuş, Pepsi içti.

Gallimera Faros. Tanju bizi bugün Faros'a götürecekti ancak hava bulutlu olacak diye gitmedik. Pazar günü güzel olacak hava. Pazar günü Gomenas'ından çıkmazsa gideceğiz çıkacağız. Faros'ta öyle oturacağız, yükseklerden bakacağız martılar gibi. Gene fakre mi yiyeceğiz, levrek mi yiyeceğiz, ne yerseniz yiyin dedi. Ne yerseniz yiyin dedi. Tanju Halil İbrahim büyük topçu. Topçulara koyar mı? Erkeğe içelim bugün. Faros'ta sadece balık değil, balık sevmeyenler et yiyebilirler. Balık sevmeyenler sevgili dostlarım köfte yiyebilirler, pizzola yiyebilirler. Gedebro'dan başlayan sponsor demişim, aklımda hep sponsorlar var fiyatlarla. Faros'ta tatlı da yiyebilirsiniz. Gidip sadece kahve de içebilirsiniz. Faros, Fener'in gururu. El la pa mefisto faro. Yürü, ense tıraşını göreyim Faik, yürü anca gidersin Faik. Yürü Faik, yürü Faik. Yürü. Yürü Faik. Faik kefalmiş o. İskeçe çayından demiş Alimolla. Çipro eritiği yağları Pepsi tah şekerli demiş Ahmet Osman. Sen yağlarını çiprodan mı erittin? He? Bir ara bayağı zayıflandıydın, gene yağlanmaya başladın. Yılbaşı indileri gibi. He? Aynada göbeğine bakıyor musun? Bakabiliyor musun aynanın karşısında göbeğine? Böyle düz durduğunda göbeğinden parmak ucunu görebiliyor musun? Göremiyorsun. Parmak ucunda küçük zaten. Enver abi günaydın. Enver abi günaydın. Ahmet yapamıyorsun.

Hasan Sirak, Gökçeler Merkez, her türlü ilaçlama işleri. Hasan Sirak'ta sevgili dostlarım. İşlerinize parfümler, sinek kovucular. Prostat yapımı, enotiyek, yaksiyel hassasiyet için değerli olanı koruyoruz. Haşerelerden, maşerelerden uzak tutuyoruz diyor. Hasan Sirak, Sirak Hasan. Gökçeler Merkez ve nerede? Rodop İskeçeyinlerinde sirak.gr internet sitesi, isteyene telefon numarasını da verebilirim.

Sadece parmak ucumu değil toplarımı bile görüyorum demiş Ahmet Osman. Sen uzaylı mısın? Senin kafa 360 derece mi dönüyor? Ha? Nasıl bir kafa var sende be? Sen baykuş musun be? Baykuşun kafası bile 180 derece dönüyor. 360 dönmüyor. Bildiğim kadarıyla. Hiç sevmem o hayvanları. Hiç sevmeyeyim. Hayatımda baykuşları sevmem. Güzel elbiseleri giyip kuşanacağım. Ey, senin önünden geçip sana bakmayacağım Faik. Fakirleri yiyeceğim sana vermeyeceğim Faik. Şöyle inek Şaban'ın camdan tava ekmek bandırdığı gibi bandıracağım. Güzel Faik. Balıkları kavurup kavurup yiyeceğim Faik.

0: Gökmen'in bitişinde İmamoğlu Elektrik var sevgili dostlarım. İmamoğlu Elektrik. İşini iyi yapan, güzel yapan, herkesin iyi esnaftır, iyi insanlardır dedi. Kendinden iyi sözlerle söz ettiren esnaf İmamoğlu. Hemen Yastıköy'de yolun üzerinde Vistonida Gökmen'in bitişinde İmamoğlu Elektrik. Elektrikli elektronik eşyalar, şimdi yaz geliyor, klimalar, ısı pompaları, güneş enerjisi termosfonlarının satışı ve kurulumu İmamoğlu Elektrik. İndim dereye, taş bulamadım. Kim topladı dereden o taşları? Ha? O yüzden kendime göre bir yer bulamadım. Sen topuklarını görmeyeyim misin diye Ahmet Osman, benim kafam arkaya kadar dönmüyor. Kendime
1: göre. Bak, Salimero başladı yine.
0: Gökçeler merkez patlıyor herkes. Akşama getir. Sirak number one diyor Enis Şerif. Akşama getir. Ellemeyin aslanıma, gariptir, dokunmayın aslanıma, öksüzdür. Aslanım yanlarım ağrı yazdım. Sen ne istiyorsun be Emre? Ha? O ben dediğim bu niye çalmıyor, yine başka dalgadaymış. Dur şimdi dalgayı Gürkan'a koyayım, sesin geliyor artist. Abim kalimere bakayım demiş Emre. Hangi dalgadaydı senin radyo be? He? Kimin dalgasına koyduydun? Ali abime sormak. O görüyü topuklarını demiş Ahmet.

Ahmet, faturayı ödemeyi unutmuşum. Dün mesaj geldi. 2 aylık faturayı birden ödedim Kozmote. Otomatik ödeme talimatı kredi kartıyla nasıl vereyim? Sen onu söyle bana.

Ben senden alsam kredi kartımın zamazyumasını versem olur mu? Farmakoliden olmuyor çünkü. Otomatik ödeme talimatı veremeyeyim. Nasıl bir farmakolisi var bu Kozmote'nin? Nova'da ne güzel olurdu. Aa, unutayım faturaları ödeme unutayım. Ben zaten sardalya gavradan başka balık yemiyorum demiş Mike Tuzac işte. Sen de eşek hoş laftan ne anlarmış. Gerçi o atasözü öyle değil, eşek hoş laftan ne anlar. Sen hem hoş laftan anlamıyorsun hem hoş laftan anlamıyor. Anladın mı? Timuçin ne yapıyor? İyice mi demiş Enes Şerif? Timuçin'le hiç konuşmuyoruz. Ayrı yedik ayrı düştük. Geçen gün ona azıcık küfrettim ki kızdı galiba bana. Kulaklığım bozuldu dedi. Yazdı bana ben yayındayken dinleyemiyorum seni. Al kardeşine bir kulaklık dedi. Ben de dedim bilmem ne yapayım senin kulaklığını dedim. Anladınız siz onu. Ondan sonra bir günü hiç ne yazdı ne aradı. Sonra geçinde aradım ben onu, bana geri dönmedi. Herhalde kızgın.

Culesti Burcin. Benimkilerini de ödeyeceksen sülerim demiş Ahmet Osman. Baktığım içine küfrettiğim gibi sana da ederim şimdi. Ne sorun var Ahmet diyor Halimoğlu. Günaydın abim, yayınlar derim demiş Hamza Cabbar. Nasıl Hamza? Nasıl? Bir taş attım pencereye, tık dedi, nasıl çıktı, ne atıyorsun? O taşı pencereyi kıracağım, bir pencere yaptırma, kaç para sen biliyor musun? Niye atıyorsun taşları, kızım evde yok, kaç git dedi, kaç git dedi. Ve Şaban Ustama günaydınlar. Koltuk döşeye, garantili döşeye koltukları, koltuk yapıyor. Kapitone kumaşlar, yılların tecrübesiyle Sansiyon'un olduğu yerde, Büyük Parker'in olduğu yerde, Lesyas Tumatiko'nun hemen yan karşısında Şaban Usta döşe kalibera. Günaydın Şaban, günaydın Şaban, günaydın Şaban. Şaban'a gidin, Şaban'ı tercih edin. Memnun kalacaksınız. Memnun kalmayanların parasını geri iade ediyor Şaban Usta. Efka'dan mail geldi. Enimeros getirdi adikatsiya e katharsis asfalsis konis paron ke por dio hilas di kapende. Agapite asfalsis men ezimene ne mi ezimene ezimene ezimene ezimene. Ben artık nereye ne ödeyeceğimi şaşırdım bu devlete.

İndir PDF bir logar yazma demiş Ahmet Osman. Ondan sonra yatalım. Hayır, Efarmogi'den niye olmuyor bana canı sattı mı şeyi? E-Banking'den yapma gendoli diye. Ben o kadar dedikasyon yapamam. Arayayım Semih'i yapsın, bazı sevici oldu. Ay çok üşeriyim, bugünlerde çok işlerim var zaten. Çok elektronik işlerim var bugünlerde. Dükkana kamera sistemi koruyorum, susun. NVR'den uğraşıyorum.

pistotikiyi gene koymak istersen ben yapayım lazım diyor Ahmet Osman. İşte sana pistotikinin bilgilerini vereceğim, yapacağım bu kadar. Pistotikinin numarasını söyleyeceğim. Üç harfini söyle, arkadaki üç şeyini söyleyeceğim. Sakın kullanmayasın başka yerlerde.

Benim seni başka almıyorum, başka diyetisyenin aldatıyor. Pınar bana 6 ay sponsor oldu. 6 ay boyunca Pınar'la hiç tanışmadık. Sponsorluk bittikten sonra tanıştık Pınar'la. Dedim ünlülerin dedim 2 tane diyetisyen olur. Sana da dedim diyet listesi çıkartayım. Bana bir haftalık diyet listesi çıkarttı Pınar. Harfiyen uyguladım uygulamadım. Ama uygulamaya çalıştım. Alayım mı? Vay vay. Dün gittim bir de ne oldu dedi. Vallahi dedim hiç kilo veremedim. Sen dedim benim dedim diyetime çok karbonhidrat yazmışsın dedim. Sen dedi benden daha iyi biliyorsun dedi. Çok karbonhidrat yüklemişsin dedim. Her önümde dedim ekmek var. Bir şey var dedim. Bir pita var dedim. Bir amaç. Karbonhidrat insanın vücudunun dedi enerjisi dedi. Sen dedi arabana dedi benzin koymazsan dedi ne kadar gidebilirsin dedi. Ne kadar dedi yol alabilirsin dedi. Enerjisiz kalırsın karbonhidrat almazsan dedi. Neyse bindim kantara yarım kilo vermişim o günde. Ondan sonracıma bir baktı bir kilo yağ vermişsin yarım kiloda kas yapmışsın dedi. Bu kasları nasıl yaptın onu anlayamadım dedi. Ne yaptın dedi bir çalıştın mı dedi. Vallahi billahi demin herhangi bir çalışma. Herhangi bir çalışmada dedim bulunmadım dedim yaptığım tek şey dedim 4 çuval köpek yemi aldım maması aldım onları da Coşkun'a taşıttım. Vallahi bir anda Coşkun'a taşıttım. Sadece arabadan indirdim onları bir çuvalını da 30 metre öteye götürdüm. Yaptım kaldırdım bir dedim tek şey bu dedim. Allah Allah dedi o da şaşırdı. Nasıl dedi kas yapmışsın dedi durup dururken dedi hiç dedi dedim göbeğindeki yağlar nasıl gidecek? Göbendeki yağlar dedi. Sadece dedi yürürsen gidecek dedi. Bizden dedi biz dedi neyiz dedi. Bizim elimizde dedi Mangiko değnek mi var dedi. Ya Pınar bağırıyor da insan elim gibi yumuşak değil. Ben dedi ne yapayım sana dedi. Her gün 45 dakika yürüyüş yazıyorum sana dedi. 45 dakika. 45 dakika. Ondan sonra cuma işte yeni program çıkardı. Vallahi ne. Kahvaltıya çeyrek avokado koymuş yarım da değil çeyrek bir yumurta bir dilim kepekli ekmek yeşillik kahvaltım bu. Öğün arasında iki tane tam ceviz bir bardak kefir. Kefir ayran yüklemiş bütün listeyi. Tüm listeyi ayranın kefirine dönüyor.

Bahçeyi ilaçladın, pompaladın ya diyor Leyla. Ay, Leyla. Ama pompalamadı mı? Pompa otomatik bataryalıya. Otomatik bataryalı. Onu pompaladım desem onu da pompalamadım. Sıktım. Ya Elif öyle işte. Bakalım sana da geleceğim. Sana gelince benim senin makinelerine gireceğim. Yataraktan kas yapacağım. Yataraktan kas yapacağım. Elif'te bir makine var çok etkili. Yatarak kas yapıyorsunuz. Sıkıya bırak ya makine size. Vallahi bine bak, bu gerçek ama. İstanbul'a gidiyorum. Bağımlılık yapan radyoyu dinliyorum. Tabii ki de diye bir kelime yok. Bak o D'yi atın. Enis de çok kullanıyor onu. Tabii ki. D yok. Tabii ki. Radyoterapi ta Türkiye'lerden demiş Hamza Cabbar. El acayip Hamza. Sevemedim. Kara gözüm. Zaten bir ay sonra ödemeye başlayacağım Nurcan. Sen ne aldığını demiş Ahmet. Vallahi billahi kredi kartım o kadar yüklü ki her ay bir şeyler geliyor. Hangi birisini hatırlayacağım? Hadi Mustafa. Haydi Sinan. Haydi Fahmi.

0: Elif, Elif beni dinliyorsan parmak at. Elif kesin beni dinliyor arabada varmadıysa. Sana bir şey söyleyeceğim, çok özel bir şey söyleyeceğim Elif.
1: Hazır mı?
0: Elif Kara Osman. Arkadaşım beni dinliyor musun? Günaydın Gürkan, kolay gelsin demiş Turan abi. Günaydın Turan abi, günaydın Turan abi, günaydın Turan abi. Ben neden yatınca uyuyam da kas yapmayam demiş Tanju. Ben ne bileyim, ben de o kasları nasıl yapmışım anlamadım.

0: kimseyi ayırmasın. Hep bir gönülde koysun.
1: Parmak at. Baksana ne diyeceğim benim. Oğuz var ya Oğuz. Oğuz Ayşen bir tane çipura içti. Koca gidik bir tane levrek yedi. İki dilim iki tane kocaman ekmek yedi. Kimse duymasın. Hem vallahi hem billahi bak yemin ediyorum sana yemin ederim. Salatalar falatalar salatadan bahsetmiyor. Salatanın üstünde peynir vardı. Ondan hiç bahsetmiyor. O yok zararı o kadar. Koca gidik bir devlet gidi. Çipro içti. Çipro çok yasak. Ondan sonra iki tane de ekmek gidi. Vallahi billahi. NASA'dan kalkarken ta ekmek yirdi. Matoseo bak yemin ediyorum Matoseo. Kimse duymasın. Galip abi günaydın. Yusuf Kamber, Evroz Demirören Bağcılarından çok selamlar. Demir Belli'de olan Nasıl Güve'ye de, Nail Güve'ye de ver coşkuyu Gürkan. Kolay gelsin demiş. Haydi Pame. Hepinize günaydınlar, hepinize kolay gelsin.

kahvaltımı ediyorum arada. Ya. Hep benim. Ahmet. Günaydın Ahmet'im, günaydın Ahmet'im, günaydın. Yufkacıyı unutmam. Yufkacıyı unutmayayım. Gürkan kardeş kimse duymasın dedi de biz de duyduk, saygılar demiş Enver abi. Yemin ederim sana Elif, vallahi billahi arkadaşım. Bende yalan yok. Bende yalan yok. Hem vallahi, hem vallahi billahi öyle yaptı. Vallahi da billahi de öyle yaptı. Ondan sonra da ağırlık çöktü galiba, bak daha yok piyasada, uyanamadı. Bu kadar yemekten sonra. Ben garibim. İşte bu kadarcık balık yedim. Ekmeğin yarısını yedim. Garibim ben. Ne yapayım? Ben diyette, bir diyet listeme sadık kalıyorum. Kesin onlar çene kasıdır. Günaydın demiş. Feryal. Feri çiçekçilik. O yaptıkları çene kasıdır diyor. Bak o hiç aklıma gelmedi. Bak vallahi billahi. Kesin çene kasıdır onlar. Ahmet Muzaffer abi günaydın. Kendi yediklerini neden söylemişsin? Dingil Oğuz'un yediğini söylüyorsun demiş Emre. Söyledi mi canım? Günaydın kanka. OnlyFans'ta ödeme yapmam gerek. Bana da pistotikini gönderir misin demiş. Kaç paralık ödeme yapman lazım? Kaç paralık? Orada koca karılar var, onlara bak. Onlar sana ödeme yapıyor bakınca. Tamam mı? Koca karılara bak. Seval Hanım. Günaydın.

150 dolarlık kanka benim ödemem diyor. Ne baktın 150 dolarlık ne baktın? Kime baktın? He? Kanka. Benim bir de ücretim 50 dolar. Kime baktın sen? Kafamı göstermiyorum ama ben maske takıyorum.

Ya. Diyetisyenim de yazdı. Günaydın Gürkan abi, yayınlar diyor. Pınar günaydın, Pınar günaydın, Pınar günaydın. Nasıl yapmışım ben o kasları, onu düşünüyorum Pınar. Pınar da şaştı kaldı. Sen yatarken kas yapıyorsun vallahi bilmiyorum. Ünlüler böyleyiz biz ünlüler. Vay Pınar, insan yarım avokado yazar. Çeyrek avokado yazmışsın. Şimdi... Dişimin arasında kaldı, kahvaltı bitti bile. Oğuz da geldi. Günaydın, bu kadar da yapma. Yalan Allah seni cezalandıracaktır demiş. Oğuz Mehmet masada 1, 2, 3, 4 kişi şahidim var. 4 tane şahidim var. Bir de buluştuk bana diye et yemeye gidelim, bugün benim et günüm diyor. Dedim menüleri değiştirebilirsin dedim. Bugün balık dedim, yarın et yeriz dedim. Menüler arasında günleri değiştirebiliyorsun dedim. Biliyorum dedi. Hadi. Ondan sonra oturdu bir yedi, bir yedi. Bana doyurmak bilmedi, bir de doymak bilmedi.

0: Yasemin Hanım günaydın. Husni günaydın. Dün gördüm mikrofon paylaşımını. Ne büyük mü senin mikrofon, kaliteli belli demiş Husni. O bir şey değil, şimdi yenisini ısmarladım. AKG benim mikrofonum, AKG Made in Germany. Gürkan Çiçek'im, haftaya 10 günlük bir tatil yapayım diyorum ama İzmir, Kuşadası, Çeşme ya da Samos adasını karar veremiyorum. Fikrini alayım dedim, sen piyasa adamısın demiş demiş İsmail. Vallahi ben olsam Türkiye'ye hayatta gitmem. Bak ben gitmem yani, sen gider misin bilmem, Samos'a gitmeni 1000 kez söylerim. Diyeceksiniz ki niye? Abi niye gitmesin Türkiye'ye diyeceksiniz. Abi insanı yollayacak tavuk gibi kaz gibi görürler. Her şey ateşten pahalıdır. Ya porsiyonlar de bu kadarcık. Ha, benim gibi diyet yapanlar gitsinler. Tam diyetlik porsiyonlar. Ya. Ha, ya diyet yapıyorsanız, böyle bir diyetteyseniz gidin Türkiye'ye. Hadi gidelim Sulu Kule'ye. Hadi gidelim. Ha bakayım. Kalan yaparım. Çiçek satarım. Maşa satarım. Bahfal bakarım. Baklafalı bakarım. Göz falı bakarım. Göz falına baktırmak isteyenler bana gözünün açık bir fotoğrafını göndersinler. Gözünüzü kapatmayın, yarım kapalı olmasın. Açık bir fotoğrafınızı gönderin. Ya da canlı video çekin, gönderin. Gözünüzün falına da bakarım. Yapmadığım iş yok benim. Her işi yaparım. Yufka açarım. Aa, yufkacıyı tanıtmayı unuttum. Vallahi bile tanıttım yufkacıyı. Rıdvan Feyiz Şekerim. Arada Rıdvan'a yardıma gidiyorum. Yufka açıyorum. Rıdvan Feyiz Trakya yufka. Trakya'nın yufkacısı Rıdvan Feyiz. Trakya yufka olarak sevgili dostlarım Rıdvan Feyiz. Tüm Rodopil'deki bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Böreklik yufka, gözlemelik yufka. Ne olacak bu levrekler, onun başı kuyruğu kemiği var. Onlar çıkınca nerede bu kadar kalıyor demiş Duran abi. Yemiş Elif günaydınlar demiş. Sedesin acayip sevgilim.
1: Görgüsüz karı, sanki bizim sevgilimiz yok.
2: Abi kendine

0: varmış her yanı. Bir kala ederim görmem. Nerelerde bizim karı? Macun!
1: Hadi boyayalım abiler, boyacı!
2: Vay gözünü gönder dedim. Sen nereni yollamışsın bana? Vay Faik, hiç utanmıyorsun. Gözünü yollayacağım Faik. Gözünü.

günaydın Gürkan, hayırlı yayınlar, güzel gün olsun inşallah. Kostanın üzüm tarlasında yaprak toplayanlara gelsin demiş Ayşe Sefer. Kolay gelsin. Çalgıcılar nerede kaldı be Gürkan, günaydın demiş Adem Ömer. Hangi çalgıcılar? Almanya'dan günaydın, yayınlar olsun demiş Hasan Kartal. Selam Gürkan'ım, gene bir virüs çıkmış, aşısı da yakında çıkar, ne yapacaksın, vurulacaksın maaşı demiş Enter Maganda. Hasan Kartal, Almanya'dan günaydınlar, iyi yayınlar derim demiş. Sen bana niye kim olduğunu açıklamıyorsun, niye Facebook Instagram adresini vermiyorsun? Sorumu lütfen cevaplar mısın? Cevaplamazsan çok fena gireceğim sana da, o yüzden. Bence cevapla. Beter sulandı mısın? Nesin? Neden gizlersin kendini be? Ha?

Zırzırı'ye, şimdi de başlıyor Zırzırı'ye, Gırgırı'ye, Gırgırı'ye. Şimdi Agora Plus'larda sevgili dostlarım, ayın 10'una kadar Nucrema İyon 1 kilogramı 5,5 euro. Vicos Cola Vicos Cola 1,5 litresi 70 lira. Vicos Extraza 6x330 ml 1,40. Xidi Metohi Kokino Kilefko 1 litresi 95 lira. Niki marka tuz 20 lira yarım kilosu. Altiz zeytinyağı 19,90. Agora Plus Konsolosluğun arka sokağında, yarım çınarın karşısındadır Agora Plus. Adem abi oyun havasına gelecek, her şey gelecek.

Tarihten 3 vakte kadar, en fazla 5 vakte kadar koca bulacağım. Bana gözünü gönderen dinleyicim 3 ya da 5 vakte kadar sana koca göreceğim. Bak gözünün böyle aşağı doğru damla gibi bir şey akıyor gözünden ha. O koca demek.

Efendim borusu tıkananlar, benim lağım borum gecenin bir yarısı tıkandı, kimi çağırayım diyenler, 12'den sonra Recep'i çağırıyorsunuz. 12'ye kadar babası geliyor. 12'den sonra gece varyasına Recep kalıyor. Lağım boruları tıkananlara özel bir makine var. Salıyorlar makineyi, açıyorlar boruyu. Hafta oyunu bu kadar. Çok güzel tertemiz yapıyorlar boruları. Boru işinde onlar uzman. Uzman borucular sevgili dostlarım. Ayrıca dükkanlarında su gider boruları, tuvaletler, lavabolar, silikon çeşitleri var. İsteyeni eve getiriyorlar. Ailece hizmet veriyorlar. Ramazan eşi Sıdıka ve oğulları Recep. Borucu Recep. Konsolosluğun arka sokağında Şükrü Market'in olduğu yerde Andrea Papandreou 3 numarada sizleri bekliyorlar. Vay.

Fatih Trump'a dinliyorsa günaydınlar. Koryatik Ezgevsiz, İskeçe, Rodop, Evros illerinde Koryatik Ezgevsiz, Kavala'da Koryatik Ezgevsiz, Kiropita Filla Pitas, Koryatik Ezgevsiz 2015'ten beri Şahin'de üretiliyor. Saçta pişmiş böreklik yufka. Deneyin efendim. Koryatik Ezgevsiz tadıyla bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Kolay gelsin.

domates, biber, patlıcan, acı biber, tatlı biber, renkli biber, aşılı fideler, harika. 10 numara 5 yıldız patlıcanlar. Toptan ve perakende fiyatlar Pan Foro Ambarköy'de. Ümit'in senaları sevgili dostlarım. Raka taka güm güm, raka taka güm güm, güm güm. Ayar Cemal'de 150 tane masa, 2000 tane sandalye var. Kiralayın efendim. Ayrıca cispisi var, cispiyle toprak çektiriyor, kazdırıyor, kamyonuna dolduruyor, tertemiz yapıyor diyelim. Boya çeşitleri var, her türlü inşaat malzemeleri var. Arpa, mısır, buğday taneler bulunuyor. Ayar, Büyük Müsenin köy girişinde, benzinci yanında, mezarlığın karşısında.

Aa, yani ne bileyim ben. Bak fotoğraflara, incele, nereye istersen oraya git. Günaydın Gürkan, selamlar Kırcalı'dan demiş Yılmaz Kasım. Ne kadar ayıptır sorması. Uçak uçak, otel motel. Otel motel. Kaç para? Kurku para. Bütün elleri göreyim, bütün elleri göreyim, bütün elleri göreyim. Bütün elleri göreyim. Dendaki'ye günaydın diyeyim. Dendaki düğün salonu. En güzel düğünler, en güzel yaz düğünleri Çamaşır'ın arasında. Harika, 10 numara 5 yıldız sevgili dostlarım. Yaz düğünleri için Dendaki'yi seçin. Gidin Rasim'le konuşun. İsteyene Rasim'in telefon numarasını verebilirim. Orasının yetkili müdürü Rasim. Aynı zamanda Fatih'in de arkadaşı Rasim. Dendaki, Şapçı'da Şapçı'nın gururu, gururu. Ömer'ime günaydınlar. Aysel'e günaydınlar. İskeçe'deki sponsorum. İskeçe'deki en iyi tatlıcılardan, en iyi pastanelerden bir tanesi. Ne diyoruz? Ömer ve Aysel diyoruz. Sirop biliyoruz. Çikolata çeşitleri, ikramlıklar. Çok güzel potirakleri var. Harika, herkesin sevdiği çıtır çıtır tulumbaları var. Sokalotto pita. Gerçekten muhteşem, gerçekten çok lezzetli. Detaylısı Oktom Rüda Balkan'a çıkan yolda Çingeli'ye kasapları kasap geçince biraz daha ileride sağda. Tam köşede kendi küçük ama lezzetleri büyük bir pastane. Ömer ve Aysel'e kolay gelsin. Ömer. Yap böyle Ömer.

HVAC Ramazan Kadri. Abarttım, gelsene benim klimayı da bayayasın. Bizim dükkanın kliması beyazdı. Şimdi yeni dükkana çıkınca siyaha boyamak gerekmiş onu. Çünkü dükkan siyah beyaz işte, ona göre çok güzel boyamıştır Ramazan. Vallahi eline sağlık HVAC Ramazan Sarkar'da, psiklikosini antropos. Klimaların boyama işlerini de yapıyor. Sizin psiklikosunuz, bizim de psiklikosumuz. Bizim de dükkanın buzdolaplarını söktü, vitrinlerini söktü, tekrar taktı. Çok iyi oldu, çok güzel oldu. HVAC Ramazan Kadri İkosis Oktoys Oktomru 322'de İskeçe'de Psiktikosinoantropos Psiksi Klimatizmos Eksarizmos. Evlerinizde klima satışları, evlerinizin klimalarının bakımı, iş yerlerinizde, büyük iş yerlerinde, marketlere, bakkallara Psiksi Klimatizmos HVAC Ramazan Kadri.

Günaydın demiş sana yollanan gözü merak ettim. Bana da yolla ben de bakayım demiş Enis. Aa, yollanırsa onun uğru kaçar. Enis benim. Artist abim Türkçe oynaması çalsana demiş Emre Semerci. Geliyor. Son afro geliyor. Gümüşçilerin en iyi yıkamacılarından bir tanesi olacak onlar. Gümbür gümbür geliyoruz. Geliyoruz. Çok yakında açıyoruz diyor Son afro. Özcan'a günaydın. Vedat'a günaydın. En çok Vedat'a günaydın. Çünkü o bana morfopedo diyor. Özcan skate orayız diye. Hiç. Canı isterse günaydın diyor. İstemez de demiyor. I love Son afro. I love Vedat. I love Son afro. I love Vedat. Arabanın içinde bizi şimdi tertemiz yapsın insanlar.

tertemiz yapsınlar. Tertemiz. Kulman yıkıyorlar, kumbina yıkıyorlar. Yıkamak için şeyleri var. Altına giriyorsun hani. Rampaları var. İçini, dışını, altını, üstünü her yerini yıkıyorlar. Arabanızın, kamyonunuzun, otobüsünüzün, kombinanızın.

İmamoğlu Cenaze Hizmetleri ve Malzemeleri, Batraka'da ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. İlk önce onlar yaptı bu işi ve halen başarıyla yapmaya devam ediyorlar. Kalfa yolunda İmamoğlu Cenaze Hizmetleri diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Son durak kara toprak dediğimiz yerde hepimizin gideceği yer sevgili dostlarım. Agro Servise günaydınlar. Eray'a günaydınlar. Şakir'e günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. İş makinesi ve traktörlerin tamir bakım ve servisi. Diagnostik okuma ve arıza tespiti. AdBlue ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek baş hızlı hortumları, mağar kuçuları özel makineyle yapılıyor. Disiplerin hidrolik bukalarının tamiri yapılıyor. Şuna yedek parçalar bulunuyor. Uygun fiyatlı yağlar var, motor yağları var. Yolda kaldığınızda çekici hizmeti var. Eray ve Şakir ortakları, güvenilir ve hızlı hizmet. Eray Feyz ve Şakir Mehmet Kozlukepir'de. Günaydın, günaydın kızanlar, günaydın.

Elleri göreyim, bütün elleri göreyim. Aşıksın. Aşıkların ellerini göreyim. Ha, ha öyle.

Ya Aynur abla, içindeki yaşam aşkı, doğa aşkı, insan aşkı, hayvan aşkı hiç sönmeyenlere gelsin. Aşık olanlar sadece sevgili anlamında aşık değil sevgili dostlarım. Pamme repetgen akusum ekiligan istiyotika ella pamme. Mona Lisa gelinlik sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Ondan sonra 6'da açılıyor, 9'a kadar açık. Cumartesi, pazar da açık. 2026-2027 model harika gelinlikler, ekstrem modeller. Ne isterseniz Mona Lisa fark yaratıyor yıllardan beri. Kalfa Köyü girişinde. Efendim eczanenin yanında. Süslemeci S Design'ın olduğu yerde. S Design Esma da orada. Süsleme işinde ben de varım. Süsleme işini ben de iyi yapıyorum, güzel yapıyorum diyor Esma. Her yere gidin, bana da gelin Gürkan abi diyor. Sevgili dinleyicilerim diyor. Süsleme işinde çok güzel hizmet veriyorum diyor S Design. Esma günaydın. Esma günaydın. Esma günaydın. Hizmet eller havada. Günaydın Hizmet. Günaydın Hizmet. Günaydın Hizmet.

Seher günaydın, hoş geldin. Emre Başoğlu. Günaydın. Bana klimacının telefon numarasını gönder demiş. HPS Ramazan Kadri'nin mi?

Έλα στη Βέλ. Καλημέρα στο Φάρο. Φάρος. Φαίνεται να είναι και στα ταβέρναλαρονταν Φάρος. Biz de Faros'a severek gidiyoruz, severek yemek yiyoruz. Manzarası çok güzel, lezzetleri çok güzel, fiyatları çok güzel. Balık sevmeyene et var, köfte var, tavuk var, pirzola var. Benim karnım tok ama gidip o güzel manzarada kahve içmek istiyorum diyenlere kahve de var. Çok güzel tatlı çeşitleri de var. Faros, Fener'de fark yaratıyor. Kuş bakışı bakarak Fener'in denizine... İnsanlara yukarıdan bakarak...

İmacın, Nuran Hasan, Gümülcine'de iki tane mağazası olan tek süslemeci. Hatta Batı Trakya'da iki tane mağazası olan tek süslemeci. Başka süslemeci ben bilmiyorum. Biz işimizde iyiyiz. Biz işimizde başarılıyız. Bu işi iyi yaptığımız, güzel yaptığımız için ikinci mağazayı da açma durumunda kaldık diyor. İmacın, Nuran Hasan sevgili dostlarım. Nuran Hasan Kanarya 30'da, Bolton'un 8-16'da. Instagram'da Tatlı Telaş 0807 olarak bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Bugün hava iyi olsaydı size gelecektik Sibel. Fanus'a gelecektik. Belki pazar geliriz. Ne diyorsun Arit? Dilekçeni yaptın mı?

İsmail gözüm, niye fiyatı söylemiyorsun bana? Yani, Entel Maka'da sen bana niye cevap vermiyorsun? Bakacağız bakalım deyince o ihtimal %10'lara düşüyor gitme ihtimali. Bakacağız bakalım deyince. Ne zaman istersiniz buyurun gelin bekliyoruz demiş Sibel.

0: Efendim İsmail'e çok teşekkür ediyorum. İsmail'i siz yıllardır sigortacılıkla tanıyorsunuz. Maxi Sigorta. Ve İsmail çok güzel helva getiriyor. Bakkal ve marketlere bu helvanın dağıtımını yapıyor sevgili dostlar. Metin adı altında. Metin. Tayin helvası katkısız katıksız. Ben çok beğendim, sizler de çok beğeneceksiniz. Pekmezi harika. Metin markasıyla. Ve isterseniz tayin de var. Şükriye marketlerin tüm şubelerinde bulabiliyorsunuz Metin markasını. Sizler de bu helvaları deneyin. Bak Alimoğlu da denedim. Beğendin mi Alimoğlu? Beğenmedim diyemez zaten arkadaşı. Aynı zamanda aynı dönemde okudular. Ama zaten beğenilmeyecek bir tarafı da yok. Gerçekten çok güzel bu helvalar. Tavsiye ediyoruz. Seçim bakanlarda, marketlerde, pastanelerde ve Şükriye marketlerin tüm şubelerinde bulabiliyorsunuz. Alfa Food. İsmail'in getirdiği bu helvalar harika. Ve sağlıklı tabii ki. Elastona Fro Ksiprisame Ela Reis Ela My Brother Elastona Fro geliyor. İşini severek yapan, iyi yapan, güzel yapan İki güzel insan, iki güzel kızan geliyor. Stona Fro. Arabalarınızı yıkacak. Evinizden alıp evinize, iş yerinizden alıp iş yerinize bırakacaklar. Otobüs yıkacak, kumbina yıkacak. Kamyon yıkacak. Hem de isterseniz özel rampaları var. Altın üstünü her yerini yıkacak. Uygun fiyata yıkacaklar. Boris Papargez. Boris Papacilik ya. Kalimera Afgin'in sinergiosuna Kalimera. Sonere Okan'a Kalimera demiş Tuner Tevfik. Kalimera kızanlar. Afgin Pe. Vasilcik Zeksip Nisi. He? Bu insan Palik Testov Radyo Vasilcik. Ne koyayım size? Size ne koyayım?
1: Azıcık son yatayım mı?
0: Çek çek çek çek çek çek çek. Cila çek. Macun istemeye cila çek. Cilala cilala cilala cilala. Babaç Murat ve babaç Mert kardeşler. Hepimiz ölmek için geldik bu dünyaya. Ama ölmek için geldik diye oturup ağlayacak halimiz yok. Hepimiz öleceğiz. Ölmeyen bir insan var mı bu dünyada? Ha? Yok. O yüzden insana yakışır şekilde yaşamaya çalışalım. Yaşamaya gayret gösterelim. Bu dünyada ahlaklıca gelelim. Ahlaklıca gidelim bu dünyada. Sonunda da kara toprak dediğimiz yerde Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler İsmet Hasan'ın meleğinin olduğu yerde Kırmahalle Cami karşısında sizlerin hizmetinizde sevgili dostlarım Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşleri çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı şaba ela yapıştır. Günaydın Gürkan abim, iyi yayınlar. Sevgiler, saygılar. Güzel gün olsun, güzel bir cuma olsun. Cemil Molla Osman kardeşim.

Dima Peças. Zeytinyağları soğuk sıkım. Korona ekip ikiliye. 5 litresi 35 euro. Bu fiyat ve bu kalite hiçbir yerde bulamazsınız. Dima Peças. Peças Dima. Nurgül'ün yapmış olduğu koltuk altı kremi. 24 saat boyunca mis gibi lavanta kokuyorsunuz. Sürün koltuğunuzun altına, misler gibi kokun sevgili tasarım. Ayrıca her türlü iç çamaşırı, ihracat fazlası ürünler, defolu ürünler, Dima Peças'ta donlar, fanneler, atletler, pijamalar, ikizlere takkiler, Dima Peças. Tren yolundaki Lidl'ın olduğu yerde, kendine ait parkeri de var.

Hüseyin Akın'ın ne bir Hüseyin Akın'ın olduğu yerde, Ayşe Mert onun olduğu yerde Devletoğlu var. Devletoğlu Şapçı'dan sonra Gümüşlü Enşürü şu başlı. Gümüşlü'den sonra Dede Ağacı açtı. Devletoğlu kalite Devletoğlu 10 numaka programı. Devletoğlu hasta yatalak hastası olanlara maaş bağlasın. İşlemlerinizi kağıtlarınızı yapsın. Devletoğlu engelli olanlara maaş bağlasın. Gidin konuşun görüşün. Yunanca bilmeyenlere dil konusunda yardımcı olsun. Dilekçe yazmanıza yardımcı olsun. Devlet dairesinde herhangi bir işiniz, sorunuz, probleminiz varsa Devletoğlu çözsün. Devletoğlu. Pamir.

Aga bize koyun Apex Nol Tavrgan'a gelsene. Nasıl doğru şarkı biliyorsun sen demiş Tuner. Nasıl şarkı bak Şenol amcayı mı diyorsun? Ama hangisini diyorsun Tuner, anlayamadım, sen Şenol amcayı istiyorsun galiba.

Ella dose Filke Files bu. San Siro'ya çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. San Siro. San Siro birçok alanda faaliyet gösteriyor. San Siro. Efendim, berberleri koltuklar. Berberleri kuaför salonlarının tüm kozmetik ihtiyaçlarını karşılıyor. Berber koltukları, yıkama setleri. Komple salon dizaynı. Bütün mobilyaları, kuaförlerin ihtiyacı olan her şeyi San Siro uygun fiyatlarla sağlasın. Kaliteli bir şekilde sağlasın. San Siro Kozmetik. sansiro.gr internet adresi. Benden iletişim telefonunu da isteyebilirsiniz. Berberlere, kuaförlere de San Siro her şeyle dört dörtlük hizmet veriyor sevgili dostlar. San Siro. Rıfat Marketler. Kozlukepir'den sonra şimdi de Kurcalı'dan. Kurcalı'nın gururu oldu. Rıfat Marketleri Kozlukepir'de olduğu gibi şimdi Kurcalı'da da çok sevdiler. Kurcalı'da da çok beğendiler. Rıfat Market hijyenik ortamıyla, sebze ve meyve reyonuyla, harika fiyatlarıyla, ikramlıklarıyla, kuru yemişleriyle, dondurulmuş ürünlerde bol çeşitleriyle, marka ürünleriyle, tazeliğin, uygun fiyatın, hijyenin, kalitenin adresi Rıfat Marketleri Şaba.

Beyna Koca, Kocaannem ablam günaydın. Fatma Mehmet. Mehmet Emin Mehmet. Arzu Hanım. Sevim Boğazim. Hüseyin Delömer, Kuru Kahve'nin adresi. Gülsüm ablam. Emin Ferrioğlu. Alev Hasan. Özcan Hasan. Emine Kurnaz. Günaydın.

0: amcasında acaba? Şenol amcasında acaba? Türkiye'li Şenol amcasında acaba? Türkiye'li Şenol amcasında.
1: Gelinin Türkiye'li Şenol amcasından Şaba'da bu sabah İlhan solist yok.
0: Bizim yok. Şenol amcasından.
1: Şenol amcasından Şaba. Gelinin Şenol amcasından Şaba İpam Erepedgar. Hadi gelinin Şenol amcası.

0: obtiene, che obtiene, che obtiene?
1: Se non danno, che
0: viene? Agromix Erol. Erol Agromix. Çaymakup köyünde bir yapı marketi. Videx marka iç ve dış boyalar. Çok güzel duvar panelleri var. Dış tarafta her türlü inşaat malzemesi. İç tarafta 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürüne hizmet veriyorlar. 7500 çeşit ürün. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabiliyorsunuz. Adem de Mesut kardeşime gelsin selamlar demiş. Adem Ömer. Adem abiye şişaba. Kankan da yok. Nerede, haberin var mı diyor Yasin. Hayır. Niye dün gelmeyeceğim dedi mi? Sen bilirsin ne dedi dün. Programın sonunu dinlemedin mi?

Hadi Gürkan abi. Çal kala kıvır. Kıvırın Emre. Emre Semerci kıvır. Gürkan abisinin Emre Semerci'ye şabar. Gürkan abisinin Emre Semerci'ye.

Gürkan, günümüz dertten uzak, gönlümüz fena olsun. Mikrofonumuzun sesi gür, dinleyiciniz bol olsun demiş Şakir Hüseyinoğlu. Aynen öyle olsun. Haydi bakalım. Gürkan Nesnoğlu'ndan Özat dostuna şaba. Gürkan Nesnoğlu'ndan Özat dostuna şaba. Bu şarkının linki yok Emre. Revolut ya da İBAN'ıma para yatırıyorsun. 50 euro bu şarkıyı sana gönderiyorum.

günleri. Erkan Mezarcı, Mezarcı Erkan, her türlü nokta.gr internet sitesi, Balar Köyü'nde caminin bitişinde 24 yıllık tecrübeli her türlü mezar yapım işinde Erkan. Ertürbe.gr Facebook'ta Ertürbe'ye sayfası var. Erkan Dalı Mezarcı olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. El lapa meşşaba. Haydi Karaçanlar Gençler meşşaba. Gürkan Esnon'dan Karaçanlar Gençler meşşaba. Günaydın kral, önce tütünü tutun elimden, sonra neden bıraktın? Yıllanmış şarap gibi yıktı, yaktın içimi yaktın. Haydi yayınlar demiş Feridun. Vay, önce tuttun elimden.

Bunlar pompa şimdi duayen. Son model tezgahlarla sürekli kendini yenileyen pompacı. İbrahim Boğlu Alper Büyüklüköy'de. Yolda kalanlara da hizmet veriyorlar. Uygun fiyatlarla bir hızlı şekilde hizmet veriyorlar.

Enis Şerif. Sizin de sürücü kursunuz olsun. Sizin de sürücü kursu hocanız olsun sevgili dostlarım. Enis Şerif. Biroz bankasından dönün. İlerleyin 27 metre. Sağ kolunuzda. Motosiklet ehliyetinden otobüs ehliyetine kadar her türlü her kategori ehliyet için sürücü kursu. Enis Şerif'i seçin. Kolay gelsin Enis'e. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Fikret abi günaydın. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Ve... Giratos, Karacalköy'de, Karacalköy'ün merkezinde et döner, tavuk döner, pirzola çeşitleri, şiş çeşitleri, öğleden sonra pizzalar, lahmacunlar, pideler, Karacalköy muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri. El lapame!

Bugün günlerden cuma. Korifi'de canlı müzik var. Korifi. Cuma akşamları canlı müziğin adresi Korifi'de. Çevirme var. Korifi'de köfte var. Ciğer sarma var. Korifi. Yine pandastik Korifi. Ne oldu sizin Korifi işi verdim? He? Korifi. Bulatköy'de bu akşam gitmek için bir sebebiniz daha var. Canlı müzik var. Mehmet var. Rıdvan var Korifi'de. Efendim bizim plakat çevirdi günaydınlar.

Kimler var başkomiserim? Hepiniz beraber misiniz? Ekrem'e günaydınlar. Küçük Erdem'e günaydınlar.

0: Ne yapıyorsunuz? Konuşuyor mu gidiyorsunuz? Konuşuyor mu gidiyorsunuz bu akşam? Ben bir kara büyü yaptırayım size de. Tam girebileceğiniz mi? Kanayım bir ucu bir kara büyü yaptırayım. Enis de otobüs ehliyeti verdiğine emin misin? Yoksa atıyor musun şu saat demiş Emre Semerci. Eminim ben, deli.
1: Bravo.
0: Sen deli olmayasın be.

Türkan Nesli olan Altan kardeşine Şaba. Batı Trakya'nın elektrikçisi. Elektrikçi arıyorsanız, elektrikçi lazımsa Hızlı Gonzales Atom Kadıncı Altan var. Çukur Kahve'nin hemen yanında. Kocaman mağazasıyla çakacaklar, fişler, prizler, mrizler, hepsini, her şeyi bulabileceğiniz yer Altan'da sevgili dostlarım. Devrim Elektrik'te. Ne diyoruz? Elektrik'te devrim yaratan isim diyoruz Devrim Elektrik için. Devrim Elektrik. Ayrıca çanak antenler var. Güvenlik kameralarının satışını ve kurulumunu yapıyor Altan. El Şaba. Yaşa Altan, yaşa Altan, yaşa Altan. Bizim plakak üzere Şaba. Erkan'ın Şaba eklemiş, Şaba eklemiş, Şaba. Plakaki fayans işinde usta isim onlar. Ben de plakaki döşetmek istiyorum ama uygun fiyatlı plakakici bulamıyorum. İyi iş yapan plakakici bulamıyorum diyorsanız bana telefonu sorun, vereyim size Erkan'ın Ekrem'in telefonunu. Erdem'in telefonunu verirsem o iş bozar o. Ona fazla iş bulma çıkmasın diye. O yüzden ben size patronların telefonunu vereceğim. Çırağın telefonunu vermeyeceğim tabii ki. Tamam mı? Plakaki fayans işinde number number hizmet veriyorlar. Haydi pamem.

Şabım. Endemden Osman Aga'ya şabım. Uha uha can Hatice. Gözleri ceylan Hatice. Ben sana kurban Hatice. Ela. Yansın batıdan yansın ya dosyeti.

Aman aman zamanın zaman zamanı bizim düğün ne zaman? Haydi oynamaya devam. Mac Catering sabah saatlerinde çorba çeşitleri. 11'den sonra ev yemekleri. Düğünleriniz, etkinlikleriniz için Mac Catering özel valizalarda, özel kaplarda sıcacık geliyor yemekler. Efendim 800 menüden fazla alırsanız eğer özel fiyatlar uyguluyor Mac Catering. Güvecin içinde olanlar, yaşlı olanlar, yemek yapamayanlara yemek servisi var Mac Catering'in. Mac Catering bu konunun uzmanı. Kafa Pastanesi, en güzel turtalar, en güzel pastalar, en güzel ikramlıklar, en güzel muhteşem tazecik, mis gibi lokumlar Kafa Pastanesi farkıyla sizlere sunuluyor. Gürkan Nesinoğlu'ndan Kafa Pastanesi'ne şaba, şaba yapıştır. Mehmet nasılsın? Dükkanda mısın? Hadi bakalım son rötuştan attın. HPS'in Ramazan Kadri. O da dinliyor mu? Şaba, şaba, şaba, şaba, şaba.

baş börekçim, baş lahmacuncum. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yok dükkanda değilim, benden bitti diyor Mehmet. Ha doğru ya, akşam sayı senden bitti iş. Şimdi iş bende Mehmet. Ben katagrafik ocakta takacağım, akşamdan beri katagrafikle uğraşıyorum. Akşam 2:30'a kadar uğraştım Mehmet.

Έχεις να φας πρόστιμο, θα πάει σύννεφο δύο φάικτους, λέγε. Γιατί να φάω πάω πρόστιμο, ρε φίλε, για ποιο λόγο? Είπαμε 2/6 ή 2026. Alimoğlu'ya çok teşekkür ederim. Alimoğlu hatırlatmasaydık Teo'dan geçtim, geçtiğinden haberim yoktu vallahi bak. Çünkü ilk Teo'ya geçtiğinizde sizin bildirmeniz lazım. Onlar sizi nereden bilecekler? Alimoğlu'la geçende dedi, lafı çıktı da ama senin dedik Teo'dan geçmen lazım bu sene dedi. Ben sandım 5 sene dolunca geçiyor. 4 sene dolunca geçiyormuş. Bundan böyle Miçotaki her sene geçirecek. Her sene geçirecek. Ya da 2 senede bir mi geçirecek? Teo'dan artık. Ya... Miçotaki para toplasın diye ne yapacağını şaşırıyor. Nurten abla günaydın, günaydın, günaydın. Sıradaki şarkı tüm hayvanlar alemine gelsin demiş Mutlu Hüseyin. Galiba tüm heyvanlara gelsin sıradaki şarkı. Tüm heyvanlara gelsin. Abdullah Erkan Bey abime günaydınlar. Hayri teyzeme günaydınlar.

Sana güvenebilir miyim ben? Yar yar yar yar yar yar aman. Sevgili dostlarım, haydi bakalım ne diyelim, borusu tıkananlar, borucu arayanlar, çiçekler yarı, her çeşit çeşmeler, su giderleri, su gider boruları, tuvaletler ve lavabolar silikon çeşitleri. İsteyene eve sipariş yapıyorlar. Ailece hizmet veriyorlar. Ramazan hanımı Sıdıka ve oğulları Recep. Tıkanan lağım borularını tak tak özel bir aletle açıyorlar. Parıl parıl oluyor boruların içleri. Ya temizlenen kalp damar boruları gibi oluyor. Hiç. Ne bir kireç, ne bir pislik, ne bir şey. Şarıl şarıl akıyor giderler. Şarıl şarıl akıyor. O derece. Kostos'un arka sokağında Şükriye Market'in olduğu yerde Andrea Papandreou 3 numarada onlar sizleri bekliyor. Honda'yı ne yaptın be? Optürmeyiz seni saat 10'da demiş Emre Semerci. Honda duruyor. Şimdi bir tane Tesla alacağım. Hayrettin abi nasılsın? Tüm yarış tutkunlarını yarın pazar günü Serez'de 0400 pistine bekliyoruz. Barbaros Garaj olaraktan bütün ekip burada olacağız. Destek için Altay araç pilotu olaraktan herkesi bekliyor. Yarış pistine bekliyoruz. Selamlar Baskaza. Özellikle seni de bekliyoruz demiş Hayrettin abi. Pazar günü kalkacağım, ta Serez'e geleceğim. Hiç de hobim değildir. Hiç böyle mankenler geçidi falan olsa geleyim. Bir striptiz partisi falan olsa geleyim de. Hiç öyle arabalar yarışacak. Varır varır.

tane şey var. Ellemeyin Hasan'ıma gariptir, dokunmayın Hasan'ıma öksüzdür. Yanlarım ağrıya Hasan'ım, pamuk yatak isterim Hasan'ım. Taner Mümin yaşayan efsaneden barbaya şaba. Taner Mümin yaşayan efsaneden

0: Ben gene Mero gibi kendime jet alacağım diyor. Emre Semerci. Yemek de var, lokum da var sonra demiş Hayrettin abi. Yemeğe götüreceksin sonra bizi. Aa, o zaman değişir, gelebilirim. Ne konuşuyorum ben, anlamıyor diye Gürdan Sali. Ben de anlamıyorum ne konuştuğumu. Ben anlasam.
1: Hadi be, patlat bir göbek.
0: Ben pazar serese gidiyorum, alayım seni diyor Faik Tuzlacı. Ben kafayı mı yedim, ben senin kullandığın arabaya pineyim. Ha? Akane Seres lokumu. Akane ya manda yağıyla ya da keçi yağıyla yapılır. Ya manda tereyağıyla ya da keçi tereyağıyla. Bilmeyenlere söyleyelim, akane çok güzel bir lokumdur. Çok farklı bir lokumdur. Çok seviyoruz biz akaneyi.

Omorfes Kalimer'e saygılar abi, iyi programlar dilerim demiş Ekrem. Esra Hafız. Nasılsın Ekrem? Sen bana yazmazdın, hayır, hayırdır? Reklamını yaptırmak için yazdın galiba. Bitti o 3 gündü. Harmony Garden çok sıkın 3 günlük reklam vermiş. Kadınlar Gecesi 9 Mayıs'ta. Nazar. Burcalı Anayol Kıyısı'nda Harmony Garden'de. DJ Ekrem çalacak. Kadınlar oynayacak. Giriş 15 euro. Yemeklidir. Eğlence yemeklidir. Haydi Hasan. Haydi Hasan.

Hayır, bana ne reklam abi? Ben sabah insanı değilim. Reklam verildiğini dahi bilmezdim. Şimdi senden öğrendim. Vallahi bak demiş Ekrem. Yemin etme bayağı tamam. Yemin etme be kardeş. Zaten diyorsun ki gelse de gelmese de insan, ben nasıl olsa paramı alacağım diyesin değil mi? Sana ne? Güney canım. Yanlarım ağrıyor. Yanlarım ağrıyor sen.

Abi senin çok hızlı aydarsın arabayı. Ondan dedim bilmem ki senin kullandığın arabaya diye Faik. Midem bulanır benim midem. Yüreğim karışır senin arabanda benim be. Vallahi yüreğim karışır. Aa, kusarım. Seden ki aga günaydın şekerim, günaydın günaydın. Bu vasilcik bizim her yerimizi ağrıttı diyor Tuner. En çok neren ağrıyor Tuner? Niye vasilcik o sen bilmeyesin demiş. Sen niye sevmiyorsun bu vasilciği ben he? Herkes seviyor, sen niye sevmiyorsun vasilciği? Sayfı vasilcik diye başka bir şey demiyor. Abimiz çıkmış sonraya konuşuyorlar biz için demiş. Oğuz Mehmet ha? Anlamadım Oğuz ne olmuş?

0: Duydunuz mu? Duydunuz mu? Şükrü marketlerde feta dolarının 2 kilogram fiyatı 11.90, duydunuz mu? İnanamıyorsunuz değil mi? İnanın. Bende yalan olmaz, 11.90 feta dolarının Şükrü'ye marketlerde, duydunuz mu?
1: Duydun mu? Duydun mu?
0: Ben duydum, herkes
1: Şükrü'ye
0: duydu.
1: Şükrü'ye marketteki indirimleri.
0: 11.90 feta.
1: Şükrü'ye market 4
0: Dolony
1: Gümülcine'de. 1996'dan beri
0: duydum
1: kaliteli
0: ben.
1: Ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükrü'ye market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükrü'ye Market. Şükrü'ye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.

Hadi değiştirelim. Söz buradan yukarı çıkmayacağım demiş Faik Konter'i göndermiş 180. Benim arabayla giderse gelirim. Çünkü benimkinde kofti var. İstesen de basamıyorsun. Zaten sana vermem, ben kullanacağım. Serese diye ferese götürmesin seni demiş. Halimolla. Faik yapar. Ah ne basilciksin sen, ne basilciksin sen. Mahvetmişim bu kızı, darı basilcik.

İlkan nerede kaldın bayan? Merak ettim. Aha benim düğündeki DJ geldi. Sormuştun ya kim? Ekrem diye diyor Emre. Biliyorum ben Ekrem'i ben. Ekrem'i tanımayacağım mı ben? Sen gene Emre. Sen bugün çalışmayı mısın be? Hep Latakiz'in orada ne araysın be? Sen iyi kalın.

kader ayırdı bizi. Elimizden ne gelir? Sabrın sonu selamettir. Başa gelen, başa gelen çekilir sevgili dostlar. Bugün kendime tatlı verdim, tatil verdim, yarın çalışacağım demiş İlkan. Yaşa, yaşa. Ben de öyle yapacağım. 14 Mayıs'ta ben de kendime tatil vereceğim. Sen de vereceksin mi 14 Mayıs'ta? Hepimiz vereceğiz. Haydi yaşa. Ne çalış çalış çalış çalış. Nereye kadar çalışacağız? Nereye kadar çalışacağız ben? Efendim Fatih kardeşime çok teşekkür ediyorum. Fatih ta Kavala'dan İskeçe, Rodop, Evros illerine kadar hizmet veriyor. Fatih Trump'a. Koryantikes gepsiz. Kiropita filapitas. Çok güzel, çok farklı yufkalar deneyin. 2015 yılından beri hizmet veriyor. Üretim yeri, üretim merkezi Şahin'de. Her gün geçtikçe büyümeye devam ediyoruz abi. Yeter ki iyilik olsun, yeter ki sağlık olsun diyor. Aynen öyle, herkes için bu geçerli. Yeter ki iyilik, yeter ki sağlık olsun sevgili dostlarım. Koryantikes gepsiz bakkal ve marketlerden isteyin. Aret Hanım'dan selam var demiş Leblebci Hüseyin Agam. Aleyküm selam. Kalimera Kiryakos'tan diye. Kalimera.

İyi yayınlar abi. Bursa'dan Gümüşlü'ye taşındım. Bursa'da Emre Turhan tek dinlediğim radyo idi. Şimdi ise sensin. Programın çok iyi. Bursa'yı özledim. Patlar bir Bursa havası abi demiş Halil Halileoğlu. Bursa'nın ufak tefek taşlarını mı istiyorsun? Bursalı mısın, kadifeli gelini mi istiyorsun? Sen Yunanistanlı mısın? Bursalı mısın? Türkiye'li misin? Halil Halileoğlu.

vermiş yorgun ayaklar. Bahtımın peşinden koşamıyorum. Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Yarın olmayan günlere kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Aşkıma bir yuva kuramıyorum. Ben bir türlü mutlu olamıyorum. Ve Zamokars'ta ikinci el araba var. Zamokars'ta yetişen alıyor. Sevgili dostlarım, Toyota var. Toyota'yı her zaman bulamıyorsunuz. Toyota, Zamokars markıyla. Toyota'nın hangi modeli? Toyota Yaris Full Extra 7700 euro. 1400 makine dizel manuel takıta 147.795 euro. Pardon, 147.795 kilometrede. Ne diyorum ben? Zamokars'ta. Zamokars. Zamokars. Bursalı mısın? Kadifeli gelin. Müzeyyen Senar'dan açsana diyor. Sana Manya gideceğim, açmayacağım. Sana Manya gidiyorum. Manya gidiyorum sana ben.

of, dokunmayın bana, yalnız bırakın Hüseyin Aga. Kendi hayatımı yaşayacağım. Dokunmayın bana. Enis Veli, grup yeni doğuştan anaya set çalar mısın abi demiş. Hayır, başka bir ana şarkısı çalarım. Anadan ayrı babadan ayrı çalarım. Ama onu isteme benden. Şimdi çünkü grup yeni doğuş, zamanı değil. Güzel türküler ve şarkılar dinleteceğim, tamam mı? Yani anne özlemiyle ilgili şarkılar, türküler çalabilirim ama bana bırakın onu. Yarın korifi olmayacak Ahmet Ali.

Sinopi'ye çok teşekkür ederim. Ömer'e kolay gelsin. Aysel'e kolay gelsin. Çok güzel profiterol yapıyorlar. Çok böyle isterseniz büyük kiloluk profiterol de yapıyorlar. Atomika da var. Efendim çok güzel tatlıları var. Çok güzel potirakileri var ki ilk defa başka yerde bu potirakiyi bulamazsanız onlar yaptı. Çok güzel yapıyorlar. Bu potiraki denen şeyi gidin isteyin. Çikolatalar, ikramlıklar, karyokalar, her şeyin iyisini güzelini yapmaya çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Ömer'e, Vaysel'e kolay gelsin. İskeçe'de, Nikotis Oktoris Oktomrio'da, efendim Balkan'dan çıkan yolda, Tetartis Oktomrio'da, Nikotis Oktoris Oktomrio'da değil, Tetartis Oktomrio'da, Balkan'a çıkan yolda, Siropi, Ömer, Vaysel sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tekrar kolay gelsin çocuklar, kolay gelsin. Dendraki düğün salonu, en iyi düğünler, en güzel düğünler için Dendraki'yi seçin. Yaz düğünleri muhteşem Dendraki'de, çam ağaçlarının arasında. Yağmur yağsa ne olacak diye düşünmeyin çünkü üstü kapalı. Hakikaten çok güzel bir yer. Şapçı'nın en tepe noktasında püfür püfür esiyor orası yazın. Dendraki düğün salonunu tercih edin sevgili dostlarım. Dendraki'ye çok teşekkür ediyorum. İsteyene Rasim'in telefon numarasını verebilirim. İlyahtı da kuru temizleme, yaş temizleme. Yeni yolda 8 numarada Erhan Kalyancı. Deri temizleme, süet temizleme, gelinlik temizleme, harbalı temizleme. Yılların tecrübesiyle Gümüşhane'deki en eski kuru temizlemeci diyebiliriz. Hakikaten öyle. İşinin uzmanı İlyahtı da halıları evinizden alıyor, evinize bırakıyor. Battaniyeler, yorganlar, döşekler temizleniyor. Temizlenebilecek her şeyi İlyahtıza'ya emanet edin. İlyahtıza çalışanlarına kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. İmamoğlu Elektrik, Gümüşün Yastıköy'de, Gökmen'in bitişinde, Vistonida'nın bitişinde elektrikli elektronik aletler, buzdolapları, çamaşır makineleri, efendim ilyakolar, güneş enerjisi termosifonları, hepsini uygun fiyatlarla İmamoğlu'nda bulabilirsiniz. Sevgili dostlarım. Ya Matyaşu Monuf Tani, daha sonra çalacağım Tuner.

Vitrinimizde soğuk baklava da var. Bilesin abi demiş Ömer. Bırak. Evet, soğuk baklava da bulunuyor. Sütlü baklava ben çok seviyorum. Yaşayacağım. Soğuk baklavayı da tavsiye ederim. Sirop'un soğuk baklavasını.

0: Karagümrük biliyor musun sen İstanbul'da? Ben Karagümrük'te çok kaldım. Karagümrük, Draman, Çarşamba. Karagümrük İstanbul'un çok eski semtlerinden bir tanesidir sevgili dostlarım. Karagümrük güzel midir? Yıkıntı, döküntü, virane bir yer. Eskiden güzelmiş. Yavaş yavaş şehir planlamasına giriyor. Oralar onarılıyor. Oralar eski İstanbul dediğim gibi çok eski. Ve benim Karagümrük'te dayımın evi vardı. 2 yıl ben Karagümrük şeyde kaldım. Draman'da kaldım. Karagümrük'ün hemen aşağısıdır Draman. Ve üst tarafı da Çarşamba'dır. Tam şeyin İsmail Ağa cemaatinin olduğu yerdir. İsmail Ağa cemaatinin olduğu yerde oralarda içki bulamazsınız. İçki satılır ama el altından satılır. Bakkala gidersiniz. Bakkal gazete kağıdına sarar. Öyle verir.
1: Aslında işin aslında.
0: Bir kere yoldan geçerken herkes Esselamün Aleyküm der, böyle sakallı sakallı amcalar, dediler, abiler.
1: Benim abi.
0: Aleyküm selam dersiniz.
1: Düğünü yaptı.
0: Bir gün tam Draman'ı bilenler, kim bilecek, kaç kişi bilecek, her neyse. Draman'dan Çarşamba'ya çıkıyorum. Tam köşede bir fırın var. Çarşamba'ya giden bölgede. Oradaki fırına gittim. Ekmek alacağım. Sıcak... Bir de fırın sıcak.
1: Şöyle.
0: Fırıncıyla da tanışıyoruz dedim. Burası cehennem gibi sıcak dedim. İçeride bir tane amca bana vallahi dövmeye kalktı beni. Bre dedi, kafir dedi. Bre dedi, sen dedi dinsiz imansız dedi. Dedim ne yaptım acaba, ne oldu dedim. Sen dedi bre dedi, cehennemin ne kadar sıcak olduğunu bilir misin dedi. Bu fırının sıcaklığını cehennemle kıyaslıyorsun dedi. Ölçeğizim patladı.
1: Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor iş.
0: Bir kere de benim kız arkadaşım vardı. Efendim Özgü. Dedim ki, Özgü Adanalıydı. Türkan Şoray gibi güzel gözleri vardı. Türkan Şoray'a çok benzerdi. Gözleri yeter Özgür'ün, her neyse. Bize gelecek, Draman'a gelecek. Özgü dedim. Açık saçık şeyler giyme dedim. İyi güzel giyin de gel dedim. Bak dedim sorun olur. Ben sanki ona öyle dememişim. O giymiş altına sütyenliklerini takmış. Üstüne de bir tane fileli bluz giymiş. Tam inmiş Draman'da 90 ağa mı 90 mı Draman Eminönü. Tam Draman duraktan inmiş. Bizim evde duraktan, dayımın evde çok yakın yani, 50 metre falan, 100 metre olsun, yok bile 80-90 metre. Bir dedecik takılmış peşine bastondan. Seni bir kafirin kızı karısı diye.
1: Aslında işin aslı.
0: Tak tak tak tak tak, kapı çalıyor. Özgür gözleri çıkar. Zaten büyüktü gözleri. Gözler nahte bu kadar çıkmış. Çabuk diye dedecik beni kovalıyor. Dede kapıya kadar geldi. Tek bastonla vurdu kapıyı ama açmadık tabii ki. Kilitledik kapıyı, sıkıladık çok. Bir filledik kapıyı.
1: Aslında işin aslı.
0: Ya öyle. Ondan sonra çıkarken aslında benim bu fanlarımdan verdi Özgür. Öyle çıktı gitti. Bir de şarpa geçir taktık kafasına, garanti olsun diye. Öyle gitti. Ya Draman öyle bir yerdir. Karagümrük öyle bir yerdir. Sen de sağ olasın Ebrimci Hüseyin Aga.
1: Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor. Ve Karagümrük ediyor bana. Karagümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz, yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyorum. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacağız. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gele kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum.
0: Karagümrük evet, patikhaneye, Fener patikhanesine yakın.
1: Allah'ın hakkı üçtür. Anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum. Kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan, bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum. Açıl ey kara gün.

0: yanıyor. Polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor. Herkes
1: benden biliyor.
0: Aslında
1: ben yakmadım diyor.
0: Ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor. Polis içeri giriyor.
1: Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi.
0: Kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor. Kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım?
1: Ben evladım. Ha?
0: Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş.
1: Yemek yanmış, tutuşmuş.
0: Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş.
1: Sonra kara gümrük tutuşmuş.
0: Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı, mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin.
1: Yaktın Ramazan'ı Aslı.
0: 7 yıl Bayrampaşa'da geçer.
1: Namussuz Aslı yaktı Ramazan'ı.
0: 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime, ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey? Yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam, sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa başa başa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer başa başa yatarım hakim bey. Başa başa yatarım.

Kimse beni duymuyor, bunu bir tek sevdiğim, bir de Allah biliyor. Kara gümrük yanıyor. Bir de kara gümrüğün girişinde bir pastane vardır, halen var. Şeyde Fatih'te, kara gümrükte yukarıdan indiğinizde bizim Osman abi miydi neydi onun adı, çok güzel börekler yapardı. Bizim Gülen İstanbul'da. Ya. Kara gümrük, kara gümrük, kızanlık anılarım canlandı gözümde.

İçtiğimiz konyak. Yavrum her yanın oynak. Niye kovalamış dede kız arkadaşını diyor Tayfun. Ben dedenin niye kovaladığına değil de dedenin öyle nasıl kaçabildiğini şaştım. Bura ne dinimat kuvveti varmış dede de bura. Vallahi billahi. Şeytan sanmış bizim kız arkadaşı. Taşlamış kovalamış bastondan. Vallahi billahi sen. Hızırın dedesini ya.

de yanıyor. Antiperin iki periyodoz başlıyor 15 Mayıs'ta. 15 Mayıs'a kadar ne yaktınız yaktınız da ondan sonra bir şey yakamayacağınız. Haberiniz olsun. Senin özgü de kendi isteğiyle mi geldi diyor Yasin. Kendi isteğiyle geldi be arkadaşım. Nasıl yani, beni zordan mı getireceğim? O kara gümüş şeyi, aslı gibi değil mi o?

0: seni yavrum, her anın oynak, ah her yanın oynak. Arabaya sen bin, faytona ben.
1: Dede herhalde ben öldüm de cennete gittim dedi. Ondan kovaladı kızı. Cennette huri mi sandın? Bizim Özgü'yü maşallah huri gibi kızdı zaten. Huri, bildiğin bir huri. O derece.

Kızda suç yok, dedede suç, öyle mi? Yuh yani, demiş Leblebi Hüseyin Aga. Dede gittikten sonra ne yaptınız, demiş Gürdan Salih. Niye? İnsan arkadaşıyla ne yapabilir ki? Sen İlhan Solist'te ne yapıyorsun? Evet. Hızır'ın askısı bir herif için hem insanları aç bıraktı, hem yemek yandı, hem kış günü evlerinden etti. Mahalle yandı yetmedi, kızanın da başını yaktı. Kızan niyet Aslı'ya sarılmaktı kızanın niyeti. Kısmet mapusta ranzaya sarılmak oldu, demiş Nida.

Salla. Salla gülmemeler çağırsın. Aşağıdan yukarıdan salla. Efendim. Oh oh, Mona Lisa gelinlik saat 10'da açılıyor. 3'e kadar açık. Öğleden sonra 6'da açılıyor. 9'a kadar açık. 2026-2027 model gelinlikler, hem azınlığın hem çoğunluğun tercih ettiği yılların tecrübesiyle Mona Lisa Tuzcuköy girişinde sizleri bekliyor sevgili dostlarım, eczanenin yanında.

Adanalı kızlar genel olarak ayakları yere sağlam basan, ne istediğini bilen ve kimseden çekinmeyen bir yapıya sahiptir. Kendilerine güvenleri dışarıdan bakıldığında bile fark edilir. Girdikleri ortamda varlıklarını hissettirirler demiş Şakir Hüseyinoğlu. Sen nereden biliyorsun? Adanalı sevgilin mi oldu?

olmaz mı diyor Şakir. Olur tabii, niye olmasın. Çok güzel. Çok güzel sallıyorsunuz, çok güzel. HPS Ramazan Kadriye Şabak. Klimanın ustası. Siktikosino Antropos. Kızların klimaların satışı, bakımı, servisi. Evlerin, işyerlerinin, büyük marketlerin, kasapların, buzdolaplarının bakımı, kurulumu, servisi, gaz dolum işleri. HPS Ramazan Kadriye Şabak. Nikosis Oktoş Doktor 322'de. İskeçe'de. İskeçe'de. Günaydın abi, yayınlar hayırlı cumalar demiş Tufan, hoş geldin. Günaydın Gürkan abi. Kedileriniz geldi, bahar geldi diye sevindik, havalar bozuldu, yaz gelmeyecek galiba demiş. S Design Esma gelecek. Pazar günü hava çok güzel olacak Esma. Ne güzel süslemeler yapıyorsun Esma. Mona Lisa gelinliğin bitişinde. Eczanenin yanında Tuzcuköy'de S Design Esma'ya uğrayın. O güzel, o muhteşem süslemeleri görün. Sizin beğenebileceğiniz süslemeler. Evlenirken, nişanlanırken, nikahlanırken, mekan süsletirken, çocuğunuzu sünnet ettirirken. S Design. S Design.

Yaşa Aynur abla. Yaşa Aynur abla. Yaşayın Necla. Günaydın, hayırlı programlar Gürkan, iyi hafta sonları dilerim demiş. Bizim için yarın da program var. Yarın hafta sonu bize Melek Vatansever Bursa'dan selamlar demiş. Güzel Bursa'ya, Yeşil Bursa'ya. Selamlar, selam, selamlar, selamlar, selam. Selamlar. Hüseyin Mümin günaydın Gürkan abim. Kolay gelsin demiş. Hoş geldiniz, hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sefalar getirdiniz Arif Emre Emes. Günaydın Trakya'mızın güzel, yakışıklı, sevilen insanı demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Bazı mesajları görmemişim. Faik diyor, Akiro Dil Porta 7 Korifi'den diyor. Niye hiç almışım Porta'yı Korifi'den? Benim gibi Gürkan nesli onu öyle kolay kolay Porta yiyebilir mi bir yerde? Ki kaldı ki Porta yersem dilimden düşmez. Dilimden duramazsınız. Herkes benden korkuyor, herkes benden çekiniyor. Delişmanım çünkü, sakat kafalıyım. Vallahi elimde deli kıyadım var. Gösterdi mi bitti deli kıyadımı? Allah billah seni.

Vay, bu kızdan büyümüş de Gürkan abisine Aygül günaydın mı dermiş? Vay maşallah bu kuma bu kızancık, vay maşallah. Vay maşallah, vay maşallah kızancık, vay maşallah. Aygül'üm günaydınlar, Serkan günaydın. Aman var gene, aman var gene, ne güzel kızan var.

48 yıl hatırı var Nihat Kuru Kahve'nin. Çünkü 48 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor Kuru Kahveci Nihat. Ya, ya, ya. Haydi, senin en güzel yerin nerin biliyor musun? Kahverengi gözlerin. Hadi yalancı sen de. Sonra ne oldu? Vaz mı geçtin Faik? O yemiş portayı, yemiş portayı o. O yemiş portayı. Ben dün size ne dedim?

0: Yepe, Tuner. Hazır mısın be arkadaşım? Tuner.
1: Gözlerin yar, gözlerin.
0: Ay Tuner diye de atma olur be ya.
1: Gözlerin.
0: Tuning, tuning, tuning.

Ayarda, ayarda 150 tane masa, 2000 tane sandalye, yoksa 200 müydü? 2000 sandalye kiraladık. Ayar, her türlü inşaat malzemeleri ayar. Büyük Müselimköy Benzinçinan'ın mezarının karşısında ayar, ayar. Çok teşekkür ediyorum ayara. Faros Fener'de hava pazar günü açılacak. Gidin, bulutlu havada da yağmurlu havada da güzel. Vay yağmur yağken oturacaksın oraya. Şıpır şıpır yağmur yağacak. Denize bakacaksın. Kim ne güzel olur orası Tanju'cum. Kim ne güzel olur orası Tanju'cum. Tanju korma nerede bu sabah? Faros. Et yiyen et, isteyen et. Balık isteyene balık. Tavuk isteyene tavuk. Sadece kahve içmek isteyene kahve. Tatlı yemek isteyene çok güzel tatlıları var. Fener'in gururu Faros sevgili dostlarım. Faros. Neden sen yemedin mi porta diyor Faik. Nereden yedin ben porta? Hay yesin sen benim portayı. Hay yesin tırışkayı.

Ama tabii inandıracağım seni de Tanju. Önemli olan müşteri çekmek. Bak nasıl anlatayım, görüyor musun nasıl posto parası yazıyor? O otosema. Bak nasıl senin bile canın istedi gitmek. Çal bile şimdi su para su tiporta demiş Fahit Uzacı. Çalayım da seni mi kıracağım?

Hadi re Pedro. Bu dünya üzerindeki en iyi radyocu sensin demiş Tuner. Yaşa be. Duyamsın Faik, bana neler neler diyorlar. Bak bak bak bak bak. Bak bak Kara Faik. Aa, senin evde yemek ya yemek yedim. Yemek senin evde yemek yediğin var mı be demiş. Chico. Yiyem ama arada sırada yiyem evde de. Biz zenginler böyle yaşayacağız, ne yapacaksın?

İsmail'in helvalarını denediniz mi? Dağıtımını İsmail yapıyor sevgili dostlarım. Bunlar Türkiye helvaları. Gerçekten çok güzel helvalar. Nerede bulabilirim derseniz Şükriye Marketler'de bulabilirsiniz. Şükriye Marketler'de. Tayin helvası, kakaolu, sade, Antep fıstıklı olanına bayıldım. Çok güzel Türkiye pekmezi var Metin markasıyla. Tayinimiz de deneyin diyor. İsmail yapıyor, Maxi Sigorta yapıyor bunun dağıtımını. Çok beğeneceksiniz, beğenerek yiyeceksiniz. Seçkin bakkallarda, marketlerde, pastanelerde bulabiliyorsunuz. Ve dediğimiz gibi... Şükriye marketlerin tüm şubelerinde de bulabiliyorsunuz. Alfa Food farkıyla. Alfa Food İsmail. Zenginler mi kalpazanlar mı öyle yaşayın hep dışarıda demiş Emre Semerci. Kalpazan saate para basan demek. Efendim Stonafro geliyor. Stonafro köpü köpüğe yıkacak arabalarınızı. Arabalarınızın içini dışını çok güzel temizleyecek. Stonafro kombinaları, tarım aletlerini, otobüsleri, kamyonları, tırları yıkayacak. Çünkü

Bisküvi rampası da var özel Stone Afro'nun. Stone Afro çok yakında geliyor, çok yakında Gümülcine'de hizmetinizde olacak. Tunel böyle şeyler yazma buna, sayı zannediği. Sonra biz beneye kalıyız demiş. Alimolla. Herhalde arkadaşlar başka radyocu dinlememiş. Ondan diyor Faik. Sen benden iyi hangi radyocuyu dinledin? Söyle bakayım, yaz. Yaz da bileyim, bana da söyle, ben de bileyim Ferdi Baba'nın dediği gibi. Ben de Tanju'ya Buga'dan bir şarkı çal. En az topapı demiş. Yasin. Sen misafir dinleyicisin, otur bakayım. Otur, sen misafir dinleyicisin, sen benim dinleyicim değilsin. Haşmet yok bugün. Ondan sen bana kaldın. Herkes de Haşmet soruyor, anası da bana soruyor, Yasin de bana soruyor. Ne bileyim ben nerede Haşmet? Yedi portayı. Esru programı bıraktırmış ona. Esru ya, şeyi çaldı. Pare mumyani nanapso tochigaro. Vay vay vay vay vay vay, onu çaldı. Vay vay vay sen vay.

Nazar Kaz, Azize Davut, Ahmet Mümünçe, Salim Ümün, Hakkı Nuri, Beyza Karali, Ozan Mustafa, Hamit Ayhan, Selcan Şencan Niyazioğlu, bende ekli olan ve bugün doğum günü olan dostlarım, Ahmet Koca Mustafa dostum, günaydın.

Beni Nezha kızdırdı ama ona sataşamıyorum, korkuyorum, onun günahını sen ödersin demiş Faik. Hayır, sor. Söyle, hangi radyocuyu dinledin benden üstün olan? Bırak şimdi Nezha'yı, kıvırma. Dansöz gibi.

San Siro. Berber salonlarının, kuaförlerinin tüm kozmetik ihtiyaçlarını, şampuanlarını, kremlerini, jölelerini, mölelerini profesyonel olarak karşılıyor. Berber koltukları, yıkama koltukları, komple salon dizaynı için San Siro'yu seçin. sansiro.gr internet adresi. İsteyene telefonunu da verebilirim. San Siro. San Siro'nun satış mağazaları nerede? Gümüşhane'de. King Food'un karşısında San Siro. San Siro Gümüşhane'de büyük park yerinin olduğu yerde, Şaban'ın olduğu yerde. Şaban'da Lesi Komotino'nun yan karşısında. Şaban Usta güzel döşüyor, iyi döşüyor. Harika kumaşlar, usta işçilik, kapitonik kumaşlar, araba taban kaplamaları, araba koltuk döşemeleri. Şaban Usta da Şaban Ahmet'te. Yaşa Şaban, yaşa Şaban, yaşa Şaban. Uno fiesta, uno triestra. Buona fiesta. Öyle deme Ali abicim. DJ Akman 1, Gürkan Agam 2, 3 de Tiesto demiş. Bak DJ Tiesto'dan bile beni öne çıkarmış. Bak DJ Tiesto'dan bile daha ünlüyüm, daha yetenekliyim. Oo Yasin. O gomeno spinere chiara topalile. Doramedo viagra buberni. Tiene canere. Se quiera tu sere. Togo meno go go menos. Yasin. Tanju bak ne diye. Vay vay vay vay vay vay. Radyo Metropolis Raptopulos seni sollar demiş Mike Tuzlacı. Kim o? Anası tanıyor mu onu? Gürkan abi merhaba. Bize poniri Alipu'yu açar mısın demiş Ürke Hasan. Uno fiesta, una riesta. Ella. Ora me do viagra buber. Egine che pesario papus. Tofaik. Fai a viagra bile vai de tu. Hiç. Ne kadar yemlerse yemle kuşa.

fain kuşuna da şabam. Ne yapsan nafile, ne yapsan nafile. Uçmaz o kuş, uçmaz. Tanju beni Faros'a ne zaman getirecek demiş Yasin. Nasepay o gomenos. Nasepay zdo Faros.

Sana bizim paraya da yer yok. Pınar bana bir kefir yazmış. Evde kefirim yok. Yoğurt yiyorum ben de. Üstüne de su içeceğim. Ayran olacak.

0: Sen bizim lan değilsin Yasin. Sen bize yabancısın.
1: Hello bro. Hello Gökay bro.
0: Gürkan amcasından Aras'a şişabı. Gürkan amcasından Aras beben şişabı. Hay hay kemay may bebeğim o. Yatik olay αυτό ρε.
2: Κάνεις με τα φώτα. Τα ρίξες αυτή επάνω που τραβάει τη φούστα της μπας και μακρύνει.
0: Ποια είναι αυτή ρε. Μήπως είναι η Ανίτα Πάνια ρε. Μήπως είναι η Ανίτα αυτή που τραβάει.
2: Κι όλο την τραβάει.
0: Την τραβάει στη την όραση ρε.
3: Αδαφάε. Και που σπάρω καριστρίου ρε.
0: Ürke, kardeşim bak yeni yazıyorsun galiba bana, valla döverim seni. Seni valla bile döverim Ürke. Aa, deli mi ne? Hayır, az önce Gürkan abi merhaba nişanlı ve bana Poneri Ali bu şarkısını çalabilir misin dedi. Bir dakika sonra Gürkan abi merhaba nişanlı Hüseyin Organi için ve benim için Kara Gözüm şarkısını çalabilir misin? Ürke Hasan adına demiş. Ürke, sen galiba beni yeni dinliyorsun kardeşim. Bana bak, seni valla havlarım sana valla. Hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav hav. Deli mi ne? Allah'ım sen ya Rabbim ya. Sür Allah'ım güzel Allah'ım. Bir an kılısı beni bulmaz be. Bir an kılısı bulmaz beni be. Faruk Hasan. Değil ki ekibi repedi. Ben gene onları insan sandım arkada. Keçimiş onlar. Vay ne güzel keçiler. Vay ne. Bu öndeki keçiye niye kırmızı fular taktın be? Kırmızı kayış niye taktın bazına o hayvanın? Köpek yerine mi kullanıyorsun o keçiyi be kardeşim? Faruk Şaban. Şaban. Keçilere Şaban. Ayıklığın yastık yerin. Elabamın.

Oh, taban dibini bile yaladım. Hiç makineye atman gerek yok taban. Oh, yala. Yala. Köpek yalar gibi yaladım taban. O derece açlık çekiyor. Varlık içinde yokluk çekiyor.

Armonista mı kalimera, file mu kalimera? Çoban yazdım bana agacım demiş Faruk. Hayır, o keçiye niye kırmızı şeylik taktın? Köpek şeylerinden taktın, onu merak ettim. Niye taktın o keçiye onu? Tanju beni Faros, öyle deme Tanju, senin Eskut'un düğününde göbek atacağız demiş Yasin. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya.

Onlar işaret tasması diyor Faruk. Ha keçiler de öyle işaret tasması oluyor demek ki. Efendim şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Buradan da buraya dokunalım. Saatlerde 11.48 olmuş. Ne çabuk geçiyor sizinle beraber olunca bu zaman hiç anlamıyorum ben. Erhan Mezarcı, Mezarcı Erhan'a çok teşekkür edelim. Ertürbe.geri internet sitesi, Ertürbe diye Facebook'ta sayfası da var, takip edebilirsiniz. Ertürbe, Balaruk köyünde caminin bitişinde mezar yapım işlerinde 24 yıllık tecrübe. Agora Plus'larda indirimler, Agora Plus'ta indirim devam ediyor sevgili dostlarım. Agora Plus, konsolosun arka sokağında, Gümüşcine'den İskeçe'ye giderken. Konsolosun arka sokağında sizlere hizmet veriyor Agora Plus ve Agora Plus'larda ki indirimler. Nu Crema Pralina Funduk Yu, 2 renkli 1 kilogramı 5,5 euro. Vicos Cola 1,5 litresi 70 nepta. Vicos Cola 6x330 ml 1,40. Sirke, kırmızı ve beyaz sirke 95 nepta 1 litresi. Niki marka yarım kilo 30-20 nepta. Altis, zeytinyağı 3 litresi 19.90'a satılıyor sevgili dostlarım. Ella e goimena palliopezo, yasena denaxizo.

Genelde keçilerin içinde 5-10 tane yangaboz, aklı fikri zarar ziyanda olanlar vardır. Çobanlar bilir ki o keçiler ağla girdiğinde sürünün %99'u tamamdır. Onlardan biri yoksa en azından 10-15 keçi yoktur. O keçileri ayırt etmek için bazen nişan takarlar diye biliyorum demiş Nida. Ha bak doğrudur. Anacını sattı mı hızdır keçilerini ya.

Fahin da gözüne girdim. Kedi kedi olalı bir fare yakaladın demiş Faik. Bak size hiç abartmadan söylüyorum. Bizde bir kedi var. Ben hayatımda annem de babam da diyor, babam diyor çocuğum diyor, ben bu yaşıma geldim diyor. Anam da öyle diyor. Ben de bu yaşıma geldim. Yemin ederim ben böyle bir kedi görmedim. Bu bizim şey... bizim Naciye bambaşka bir zır deli bir manyak, bir başka bir mağlup. Yahu köpeklere yem aldım. 3 tane naylon poşette, bir tanesi de kağıttı. Kağıt olanı delmiş. Dedim ki naylonları delemez. Şimdi demiş arka arasında gittim Osman'ı kuşu götürdüm. Gitmiş naylon poşeti de delmiş. Yemleri köpek yemlerini deliyor. İçinden yemleri gitse yemiyor. Geçen gün 2 gün aç bıraktım, onu yemek vermedim Hızır'ın kedisine. Ama anlamaz ki cezadan. Gidiyor her yere işiyor, duvarlara işiyor, saksıları çiçek, güllerin içinde yatıyor. Küçük saksıların içinde yatıyor. Dün sabah kalktım, balkonda küçücük bir saksı var kardeşim, balkonuna bakıyorum. Kedi saksıdan kafasını sarkıtmış, öyle dedim, ölmüş galiba dedim. Oh dedim, ölmüş, kurtuldum. Aa, pişt yapınca diktik kulakları. Saksının içinde kedi uyur mu be? Bırak, kedinin tırmanmadığı bilmediği yer yok ey. Bırak arabamı yıkattırıyorum getiriyorum. Bırak kedi üstünde bütün iz yapıyor, bütün panki. Yani kediden kurtulamıyoruz. Böyle bir kedi ömrü hayatımda görmedim. Çıkıyorum önümde yuvarlanıyor. Sevme kalkıyorum, sevdirmeyi ısırıyor. Yani ben böyle bir kedi görmedim. Bambaşka bütün hayvanlar, bizim bütün hayvanlar sakat kafadan. Keçilerin de öyle sakatları var demek ki. Bence o keçileri diyet yapmak için zorluyor. Ondan tasma takmıştır demiş. Emre ne diyorsun bayağı? Ella nakusum eligo kazancidi. Sopa, skarse gürkan, skarse mimilas.

yine. Gerçi sayıplar koygu. Efendim Korifi'de bugün cuma. Çok güzel lezzetlerin, köftelerin, çevirmenin, güvecin yanında canlı müzik de var. Mehmet ve Rıdvan. Canlı canlı, kanlı kanlı Korifi'ye gidin. Tam da bu akşam Korifi'ye gitmenin zamanı. Haydi Korifi'ye. Bamme Korifi. Çok teşekkür ediyorum Korifi'ye programı yaptık katkılardan dolayı. Sevgili dostlar. Ve ne diyoruz? Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler. Cenaze hizmeti, cenaze malzemeleri. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler bu işin uzmanı. Uzun yılların tecrübesiyle hizmetinizde. İsmail Tasar'ın meleğinin olduğu yerde Kırmahalle Cami karşısında EMU 2 numarada hizmetinizde. Ve İmamoğlu Elektrik Yastıköy'de Gökmen'in olduğu yerde bizim balıkçının Vistolina'nın hemen bitişinde. İmamoğlu Elektrik, elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, güneş enerjisi termosmanları. İmamoğlu Elektrik farkıyla sizlere sunuluyor. İşini yapan, güzel yapan, düzgün yapan, herkes tarafından sevilen ve sayılan esnaflar onlar. İmamoğlu. Getireyim benim berdücü sen sekat kafalı kedi gör demiş Faik Tuzlacı. Valla ben hayatımda böyle bir kedi daha ne yaşadım ne gördüm. İlk defa görüyorum böyle bir yaratık. Günaydın abim demiş. İçine şeytan kaçmış bunun. Ebru Ramadan. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Oh oh afiyet olsun demiş Ayşe Hüseyin demin yoğurdu yerken. Sağ olasın, sağ olasınız, sağ olasınız. Birazdan türkülere geçeceğim. Türkçe, türküler.

0: Enis abi.
1: Enis abi.
2: Hocam.
3: Enis
2: abi. Enis abi.
4: Hocam.
5: Enis abi.
6: Efendim.
0: Konuşan ehliyetin gümrücü nedeki adresi?
6: Sürücü kursu Enis Şerif.
0: Ehliyet alma sürecindeki stresimizi gezmeye götürüp geri getirmeyen, dilinizden anlayıp cevap verebilen, of, puf demeyen, ya sabır çekmeyen Enis Şerif'le direksiyon dersleriniz çok kolay ve eğlenceli geçecek. Modern ve yeni teknolojiye sahip eğitim araçları, tam donanımlı teorik ders sınıfı, kişinin yeteneğine dayalı özel eğitim programları, hepsi ve daha fazlası için Enis Şerif. Siz bırakın ehliyetiniz konuşsun. Adres: Hayrılao Trikupi 13, Eski Rençber Bankası, Pireos'tan otopark alanına çıkan sokakta. Telefon: 694-77-83-83-9. Web sitesi: www.diplomatakin.gr.

aynen öyle olsun. Maksayalım gitsin. Geçilmeyen Çanakkale'ye sevgiler. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Haydi bakalım. Saatler 12.3 geçeyi gösteriyor. Yufkacı unutma Gürkan. Yufka deyince, yufkacı deyince Rıdvan Feyiz. Trakya yufka. Rodopin'deki bütün bakkal ve marketlerde şeker gibi yufka. Kilo aldırmayan yufka. Yedikçe yedirten, yedikçe yedirten yufka. Harika börekler için. Harika. Hamur işleri için. Efendim böreklik yufka. Trakya yufka. Gözlemeler için Trakya yufkayı seçin. Selam selam selam selam. Selam dostum Melek. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Kırmaliye sevgiler.

0: Hasan dostum, Çanakkale'ye sevgiler, hoş geldin, tam zamanında geldin.
1: Of gençliğim eyvah.
0: Haydi bre efeler, Ege'nin efeleri, Batı Trakya'nın efeleri, İzmir'in efeleri. Okuma. Niye okumayın bunu ama? Bu özel bir bilgi mi? Dur bakayım o zaman. Her yere sirke dökmem lazım o zaman, çünkü her yere her yere şey yapıyor. Nacını sattım bunun kedisini ya. Mermer deyince, mermerci deyince, Coşkun İtbe gibi, Susurköy'den Kozlar Dere'ye giderken, dereye geçer geçmez hemen sağda granitler, mermerler, evinizde çatlayan, rengi bozulan mermerler, toptan ve perakende satış, evinizin bahçenesine mozaik mermer işleriyle A kalite hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Ayrıca Coşkun İtbe Marmaras olarak Instagram'dan da bulup takip edebilirsiniz. Ve ne diyoruz? Agro servis diyoruz. Agro servisteki kızanlar dinliyorsa onlara da günaydınlar. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerini diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etkili ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumları markuşlar özel makine ile yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının silindirlerinin tamiri yapılıyor. Orijinal yedek parçalar. Dizel su motoru tamiri, her türlü motor yağları, yolda kaldığınızda mobiler hizmet, Facebook Eray Feyiz ve Şakir Mehmet. Kozlu Kepir'de sizlerin hizmeti.

Müzeyyen Senar bir diva. Müzeyyen Senar bir cumhuriyet kadını. Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda şarkı söyleme şerefine nail olmuş muhteşem bir ses. Sevgiyle saygıyla anıyoruz bu mübarek cuma gününde sevgili dostlarım.

Sabri abi, hoş geldin. Yaşa Sabri abi, yaşa. İskeçe, pardon, bunu çalmayacaktım, bunu çalmayacaktım. Ormancı çalacaktım. İskeçe obasına da hitap ediyoruz diyor. Mona Lisa gelinlik. Bütün Batı Trakya'ya hitap ediyor. Efendim İskeçe obasına, her yere hitap ediyor. Hakikaten de çok güzel bir şekilde hem azının hem çoğunun tercih ettiği gelinlik Mona Lisa. Her zevke göre gelinlikler var. İşte dün gönderdiği ekstrem modelden tutun da nasıl model ne isterseniz hepsini Mona Lisa'da buluyorsunuz. Tuzcuköy girişinde S-Design Esma'nın olduğu yerde sevgili dostlarım. Eczanenin yanında sizlere hizmet veriyor. S-Design'a da teşekkür ederim. S-Design'da süsleme alanında uzman hizmet vermeye devam ediyor. Süslemeci için her yere gidin. Esma'ya da gidin. Kolay gelsin S-Design'a da. Tuzcuköy'e de sevgiler, saygılar. Mona Lisa her gün açık. Mona Lisa saat 10'dan 3'e kadar açık. Oradan sonra kapanıyor birkaç saat. 6'da yine açılıyor. 9'a kadar açık. Cumartesi de açık. Pazar günleri de açık. 2026-27 model gelinlikleri, sergilerini gidin. Yakından görün.

Bu zeybek Milas'ın köy kahvesinde geçen bir hadisedir. Köy kahvesinin sahibi güzel bir kıza aşık olmuş. Ne çare ki asıl onu ona vermemiş. Sonunda delikanlıyı vurmuşlar. İşte bu öykü böyledir.

0: Yazık ettin ormancı köhün gencine. Yazık ettin ormancı köhün gencine. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze getirdin yoktan bir acı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze getirdin yoktan bir acı.
1: Hareketleneceğim, merak etmeyin. Hareketleneceğim. Efendim Fatih kardeşime çok teşekkür ederim. Thrakiotikes Gepsis. Fatih 2015 yıldan beri bu yufkalar Şahin'de üretiliyor. Şimdi dağıtım ağını genişlettiler. Kavala, İskeçe, Rodop, Evros illerindeki bakkal ve marketlerde Hiropita Filapitas böreklik yufka Horyatikes Gepsis'i deneyin. 2015 yılından beri sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Ve İskeçe'ye, Ömer'e, Aysel'e tekrar kolay gelsin. İskeçe'nin güzel, en güzel pastanelerinden, benim çok beğendiğim, takdir ettiğim, işlerini iyi yapan, güzel yapan, efendim kaliteli malzemelerle çalışan ve gerçekten işlerini severek yapan iki eş, karı koca, Ömer ve Aysel. Tetatis Oktombriyo'da Balkan'a çıkan yolda Çingeli diye kasap var. Biraz daha ileride hemen köşede. Çok güzel nostaljik bir ortam. Böyle tahta camlar, kapılar. Küçücük fakat büyük lezzetleri olan bir pastane. Tulumbalar çıtır çıtır. Efendim potirakiler. Efendim kerazmata, karyokalar. Hepsi harika. Hepsi on numara. Profiterol muhteşem. Siropiye. Sevgiler, saygılar, günaydınlar. Siropi, tünaydın, ne günaydın. Programın sonuna geldik, tünaydın.

İlhan karşıdaki kim, Fagana'daki, çok uzaklarda tanıyamıyorum kim olduğunu. Orası minaftos. Elare rasim filemu. Elare tikaniz negati demografisi merale fele demakos. Batı Trakya'nın elektrikçisi Altan, Gümüşhane'nin elektrikçisi Altan. Elektrik işlerinde elektrikçi arıyorsanız Altan Salih Devrim Elektrik. Çukurkale'nin hemen karşısında, yanında, dükkanında çakacaklar, fişler, prizler aradığınız her şey en uygun fiyatlarla Altan'da. Altan'a çok teşekkür ederim programa yaptığı katkılardan dolayı. Altan Salih Devrim Elektrik. Çanak antenler, güvenlik kameralarının satışı, kurulumu, işte elektrikçi deyince aklınıza ne geliyorsa. Klimaların monte işlemleri. Ve HVAC Ramadan Kadri. Psiktikos klima alanında uzman, klima satışı, klimaların kurulumu, gaz dolum işleri, bakımı. Evinizin ve işyerlerinizin. Split klimalar, büyük işyerlerinin, büyük klimalarının soğutma, ısıtma sistemlerinin kurulması. Kasapların, bakkal dükkanlarının soğutması, ısıtma sistemleri. Psiktikos İnoantropos, HVAC Ramadan Kadri, Skeçe'de, İkostis Oktois Oktovriu, 322 numarada sizlere hizmet veriyor. Hasan Sirak kardeşim, ilaçlama hizmetleri, evlerinizin güzel kokması için, işyerlerinizin güzel kokması için, efendim, işyerlerinizin periyodik olarak ilaçlanması için, haşeresiz bir hayat için, Hasan Sirak seçin. Hasan Sirak, Gökçeler Merkez'de. Hasan Sirak aynı zamanda Rodopi İskeçeylerin hizmetinizde. Sirak.gr internet sitesi. İsteyene Hasan'ın telefon numarasını da verebilirim. Hijyen için, haşiresiz bir hayat için prostatevme otihyaksiye yasaz diyor.

Yeter aşka susayan gönlümü. Sevgili dostlarım, bu akşam Korifi'de canlı müzik var. Mehmet ve Rıdvan var. Bu akşam Korifi'de köfte var, güveç var, çevirme var. Korifi'de harika lezzetler var. Bulatköy'ün gururu Korifi. Sizleri de Korifi'ye bekliyorlar bu akşam. Siz de Korifi'ye gidip yemeğinizi müzik eşliğinde yiyebilirsiniz. Bu akşam Korifi'de sevgili dostlar. Boru deyince, borucu deyince Recep'e günaydınlar. Annesine günaydınlar. Babasına günaydınlar. Su gider boruları, tuvalet ve lavaboları, silikon çeşitleri. İsteyene eve sipariş yapıyorlar. Ailece Ramazan ve hanımı Sıdıka oğlu Recep birlikte hizmet veriyorlar. Tıkanan su borularını 7/24 çalışarak açıyorlar. Apofraksi, Sindirisi, Katarizmos Preation, Ramazan ve oğlu Recep. Konsolosluğun arka sokağında, Şükriye Market'in olduğu yerde, sizin hizmetinizde sevgili dostlarım.

Faik, Tanju yok mu bugün? Tanju Korma. Faik. Faik. Faik agori mu? Ne are mu? Faik ne are? Ela ne are? Bak şimdi ne are deyince nasıl cevap verecek? Çat diye ne düştü be? Bir şey düştü. Aaa mevursuz hepsi Faik. Ela ne are? Allah'ım ya Rabbim, kablolar takılmış.

San Siro'ya çok teşekkür ederim. Berberlere, kuaförlere, berber kuaför salonlarına ihtiyacı olan her türlü kozmetik ürünler, şampuanlar, jöleler, möleler, bakım ürünleri, her şeyi, saç bakım ürünleri. Ve tüm salon dizaynı, saç yıkama koltukları, efendim saç kesme koltukları, her şeyi, bütün berberin, kuaförün salon dizaynını yapabiliyorlar. Hem de uygun fiyatlarla. San Siro her alanda fark yaratıyor. San Siro, King Food'un karşısında. San Siro Büyük Parkeri'nin olduğu yerde. Ve Şaban Usta da orada. San Siro'nun Büyük Parkeri'nin olduğu yerde Şaban Ahmet, Şaban Usta. Döşeme işlerinde bir numara hizmet veriyor Şaban. Bu işi iyi biliyor, iyi iş yapıyor Şaban. Uzun yılların tecrübesiyle kapitane kumaşlar, ustalık ister kapitane kumaşlar. Araba tavan kaplamaları, arabaların döşeklerinin değiştirilmesi. Şaban Ahmet, Şaban Usta number hizmet veriyor. Leslie Comatino'nun yan karşısında Büyük Parke'nin, Büyük Hisse'nin olduğu yerde, sansiyonun olduğu caddede hizmetinizde. Memnun kalmayanların da parasını geri iade ediyor.

Gözleri boncuk mavi. Tanju gelmedi diyor Faik. Ha, rap'ı mı aldı? Ne oldu be? Şarkıya ne oldu? Kapattın mı istemeden? Ne oldu? Her şeyde soruyorum bura, her şeyde öğrenmek isterim bura. Bura bura bura bura bura bura bura bura bura bura bura.

Allah'tan dedikoduyu sevmiyorum. Tanju. Allah'tan dedikoduyu sevmiyorum. Yasin, burada mısın bay Yasin? Yasin. Ne oldu bak senin gomenozun? Abi ona bir şey olmasın. Ben de merak etmeye başladım.

sen takavide çıkınca sen de mahallede mobese kamerası gibi olacaksın. Camın da uygun demiş bu Aik Tuzlacı. Ne dedikoduyu severim, ne kimsenin ne yaptı beni ilgilendirir. Bana ne, ben kendi içime bakarım. Üstü kuru iftira atıyorlar bana. Dostlar yetişin ayol. Ayol yetişin bana, kuru iftira atıyorlar. Kupkuru tükürüksüz iftira atıyorlar bana. Necla Hanım günaydın. Ne güzel kahve, ne güzel kahve. Afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun. Sevat Özcan Şerifoğlu, Reyhan Adalı, en sevdiğiniz radyo sunucusun sen demiş. Çok teşekkür ederim. Faik, duy bunları, duy bunları. Bahriye Topali günaydın. Mümin Ali günaydın. Figen Hüseyin günaydın Ortacı'dan demiş. Erol Macir günaydın demiş. Melih Kolayç, koca ablan bir numaralı radyocusun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Faik, duy bunları, duy.

Gürkan Nesinoğlu non parmağım, ben on parmağımda o marifet. Gürkan Nesinoğlu şarkılar da söylüyor, sahne alıyor. Az solist, o bir radyocu, o bir az solist. O bir fenomen efendim. Fenomeno imego. Fenomeno imego. Evet, erkilet güzeli bağlar bozuyor. Yürü Dilber yürü, ömrümün varı. Yar saçları nüle nüle. Gürkan Nesinoğlu. Gürkan Nesinoğlu. Şak şak şak şak şak şak şak şak şak.

O yüzden sabahtan beri benim dedikodumu yapıyorsun. Elif'e ispiyonluyorsun. Sevsen gene dedikoduyu nasıl olacaktı acaba demiş. Oğuz. Dedikodu değil ki, ben gerçekleri söylüyorum. Aynen dediğim gibi olmadı mı? Ben hep dikkat ettim sana, kaçarken bile ekmek yedin de kaçtın. Karnı tok tutsun gece diye.

Geleceğim bugün, yarın İskeç'e bir kahve içelim demiş Halil. Geleceğim İskeç'e ama dükkanda çok işlerim var Halil'im. Çok işlerim var, dükkanda kamera kuracağım. MDR sistemi kuracağım dükkana. Vallahi ne de deseler sevmedim, sevmiyorum, seveceğim de yok seni demiş Faik. Öyle yesin, bayılıyorsun benim için. Ama söyleyemiyorsun.

0: Azıcık daha büyüyeyim, bak ne çapkınlıklar yapacağım. Daha yaşım kaç, başım kaç daha. Heh. Daha bıyıklarım terlemedi benim be. Hey. Hey. Yardım lazımsa gelirim demiş Halil. Ne yardımı lazım olacak be Halil'im? Elektronik işler. Sen anlamazsın, kamera mamera kurulacak işte. Zamazingo işleri, bilgisayar işleri, bir şeyler yapmaya çalışacağım.
1: Yarın saçlarım lüle lüle.
0: Ah Halil, ah Halil, ah Halil.
1: Yarın saçlarım lüle lüle.

Hay bu kız anlamı başım belada benim. Ay bir tane Winter'dan bir tane tişört aldım. Aderfemi tutturdu. Dedanş'tan kızan. 5 gün oldu yollamıyor şeyi, tişörtü, parasını ödedim. Gerçi Winter'dan alışveriş yaptığınızda paranız güvencede, göndermese geri hemen iade ediyorlar da. Şimdi yine mesaj yazmış. Aderfemu. Skolay yapıti zulya mıyı pek estostel nileyi. Kızdan hastalanmış. Aderfulimu ime arostos sastilo tikopela mu nasustili ti bluza. Αδερφέ μου, σχολάει από τη δουλειά, μου είπε και στο στέλνει, λέει. Καλά, αδερφέ μου, καλά, αδερφέ μου, αδερφούλη μου, αδερφούλη μου. Ay, bir kabak tadı verdi bir bluza. Gidip Dedaş'tan kendim aslan takardayım.

adı ne? Christophorus Cholakis. Ha, etiket ayı göndermiş, doğru. Dur. Hadi Fulya mu diyeyim? Dur cevap vereyim kızana. Ha, canımdan geçirdi bu kızan, canıma geçirdi benim. Yepyeni etiketli Polo La Floren tişört buldum. İndirimde 119 euroya ve 20 euroya aldım kızandan. Kızandan bin bir türlü pazarlık yaptım. Kızdan biraz safçana galiba. Adelfi mu demesin Feri dedi. Dedim Adelfi. Esi dedim Afuto Tovgales dedim ya Pulima. Ya dedi ya Pulima Tovgalada dedi. Destin Apotik Stopira dedi. Katonikos Euro. Öyle böyle kızanı kandırdım. Kızan beni küçük sanıyor herhalde. Yaşası sanıyor. Polo La Floren bluzayı 20 euroya aldım kızan.

Ay şarkı da bitmiş. Dur ondan sonra şarkı çalayım ve bir şarkı koyayım da benim ama benim gitme zamanım gelmiş efendim. Bana benim zıpkı gitme zamanım gelmiş. Hadi ben kaçayım artık. Of bende la bitmez. Ne gülüyor Batancu? Niye gülüyorsun? Azıcık büyüdüğünde attı patti kaç attı imamın kayığında yelken açacağız uzaklara büyüsün de çapkınlık yapacağımış ufaldı cebime girse bir şey daha. Yanıma faid alırım olur biter demiş Halil. Kulaka ki mermer işi dile bu faid yanasın. Faid gelmiş görmüş mermerleri olmaz bunlar demiş gitmiş. Ya öyle yapmış sanki.

Σε ευχαριστώ πολύ αδερφούλη μου. Και πάλι περαστικά σου dedim kızana. Kızanın gominası yollayınca abiş bulundu. Ama kızadın da başının etini yedim. Ne zaman yollayacaksın, ne zaman yollayacaksın 20 evraya bulmuşum. Kaçırır mıyım böyle fırsatı? Efendim ben gidiyorum. Hepinize canı gönülden sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Güzel bir gün olsun, güzel bir cuma günü olsun. Cuma namazına gidecek olanların cuması hayırlı olsun. Kıldığınız namazlar kabul olsun. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın. Allah'a emanet.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel. Saatler 3.45, 12.40 ve 23.45. İstanbul'dan kalkış saatleri 12, 16 ve 22. Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Hey, sen Cars. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım, yolları
2: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
3: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
2: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler bitkisi.

0: kişisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50 istedigimkargomkapimda.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Kira anlaşmazlıklarında arkadaşlar arabuluculuk dönemi başlamış. James Cameron Avatar 3 için yeşil ışık yakmış arkadaşlar. Yeşil ışık. Avatar 3 için yeşil ışık yakmak. Tekerleme gibi. Yaşam süremizi uzatacak gelişmeler oluyor ve olabilir gibi gelişmeler var son zamanlarda. Ne cümle oldu be?
1: Tuncay Saran Show.

0: Ya kendime bir güneş gözlüğü bulamadım gitti ya. Mağaza mağaza dolaşıp duruyorum. Ya sürekli güneş gözlüğü arıyor değilim ama denk geldikçe bakıyorum güneş gözlüğü mağazalarına. Deniyorum olmuyor ya. Beğenemiyorum bir türlü. Yani artık kafa şeklime göre nasıl bir güneş gözlüğü tercih etmem gerektiğini mi bilemiyorum. Birazcık büyük bir kafam var. Yani kafa büyük, güneş gözlüğü küçük ters orantı saçma olur herhalde. Bir de çok pahalı güneş gözlükleri ya. Bir tane güneş gözlüğü aldım denedim mesela taktım. Tamam güzel bir şey hakikaten de cool bir şeye benziyor böyle. Ama fiyata baktım gözlerim yerinden fırladı. 14.700 lira. Ne gösteriyor bu kadar yani takınca sana? Kimsenin görmediği şeyleri mi gösteriyor yani? Acayip bir şey anlamıyorum. O kadar büyük fiyatı olan güneş gözlüklerini ve kol saatlerini anlamıyorum abi. Kafam basmıyor yani. Çok ilginç geliyor bana o kadar pahalı olmaları. Bir bakıyorsun bilmem kaç bin dolarlık bir kol saati. Ne yapıyor saati göstermekten başka sana? Tamam aksesuar çok şık görünüyor hakikaten güzel ama atıyorum 4500 dolar. Bir tane güneş gözlüğü denedim abi kıpkırmızı bir şey. Valla çok ilginç bir yapısı da vardı böyle incecik uzun böyle yaprak gibi. Fantastik filmlerde falan olur böyle gözlükler yani kıpkırmızı. Gözlüğü bir takıyorsun her yer kıpkırmızı. Yani gözünü kan bürüse bu kadar olmaz herhalde bilmiyorum ama nasıl bir şeydir. Gözü kan bürümek. Kadına dedim bunu alan var mı? Takan var mı bunu yani? Evet dedi gözü çok rahatlatıyor. Yani her şeyin kıpkırmızı olduğunu düşünün o gözü çok rahatlatıyormuş. Ya bari masmavi olsun en azından. Abi insan nasıl öyle bir gözlüğü kullanır anlamıyorum. Gerçekten çok ilginç yani. Kıpkırmızı olunca böyle biraz karanlıkta olmuş oluyor. Nasıl insan öyle yürür dinlendiriyormuş. Tam tersi. Ve bir de 9000 lira falan da o gözlük yani. Hay Allah'ım ya.
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: şu insan sağlığına iyi geldiği iddia edilen ses frekansları var ya, duydunuz mu hiç o konuyu? Duymuşsunuzdur muhtemelen. Özel ilgi gösterdiğim bir konu değildi ama bir gün internette karşıma çıktı, bir inceleyeyim dedim bakalım neyin nesiymiş bu olay diye. Abi olay sandığımdan daha ilginçmiş. Şöyle ki her farklı ses frekansının insanın farklı bir yerine faydası varmış abi. Mesela atıyorum 1442 Hz frekans karaciğere faydalıymış, 735 Hz kalbe faydalıymış filan. Yani mesela midede yanma mı var? Açıyorsun, piii, dinliyorsun 10 dakika, mide tamam. Çok garip bir şey. Kim keşfetmiş? Ne kadar süre dinlemek gerekir mesela? Ne kadar faydalıdır bilmiyorum ama ya ben hiçbir doktorun reçeteye şey yazdığını görmedim. Günde 1 saat 820 Hz. 45 dakika 1100 Hz. Bir de insanların böyle şeylere karşı bir mesafesi var. Bir ön yargısı var. Pek inanılmaz yani kolay kolay. Saçmalık gibi gelir. Ben o kadar ön yargılı değilim şahsen. Bilmiyorum, belki de mesleğimle ilgili ucundan bucağından da olsa. En azından konuyu anlamak isterim, nedir ne değildir diye. Mesela o bilgilerin yazdığı sayfada biraz kaldım. Şu frekans şuraya faydalıdır falan yazıyor. Yanında da player var, basıyorsun o frekans çalıyor. Ben de bu arada basıyorum, frekansları dinliyorum falan yüksek sesle. Bir arkadaş geldi, dedi ki ne yapıyorsun? He, ben deliyim, oturdum böyle açtım sinyal seslerini, eğleniyorum yani.
1: Tuncay Saran Show.

0: buckling. All right, turn it up. This is what you need. This is gonna make you move. This is gonna make you groove. This is everything you asked for right here, right now.
1: Radyo City sunar. Saat 18.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
4: Hiç mi beni sevmedin?
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
7: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car.
8: Gecelerin şehvetinden.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
10: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: İnsanlar birbirlerinden çok kopuk arkadaşlar. Geçenlerde hanım bir giyim mağazasından bir kıyafet aldı. Orada denememiş, eve geldi olmadı. Fiş de yok, artık almadı mı, vermediler mi, kayboldu mu bilmiyorum, fiş yok. Ve biliyorsunuz fiş olmadan değişim yapmazlar genelde ya da iade vermezler, ama gene de şansımı deneyeceğim. Şey geldi akla, dedim büyük ihtimalle zaten değiştirmeyecekler. Gitmeyeyim de telefonla sorayım dedim, neden olmasın. Ondan sonra aradım, internette yok. Abi böyle yerlere ulaşılamaması, yani şahıslarla firmalar arasında iletişim sıkıntısı yaşanması günümüz çağında bana çok saçma geliyor. Bir telefon numarası bulamadım. Bu arada bir alışveriş merkezinin ikinci katı burası. Hemen yan taraftaki mağazanın adı aklıma geldi. Onları arayayım, onlardan numaralarını öğrenirim belki. Hani sonuçta komşu esnaflar. Ondan sonra onların numarasını buldum. Aradım. Adama dedim böyle böyle bir durumumuz var. Adam bana dedi ki kendileriyle görüşmemiz yok, yardımcı olamayacağız, kusura bakmayın. Ya alt metin şu, biz konuşmuyoruz. Bana öyle diyecek hali yok telefonda, biz küstük. Ya alışveriş merkezinin o katında da başka hiç esnaf yok biliyor musun? Sadece ikisi var. Ya koca gün orada, zaten gelen giden de pek yok. O yan tarafta kendi mağazasında, sen kendi mağazanda öyle kös kös oturuyor musunuz? Ya şey mi diyorsunuz, koca dünyada bir tek sen olsan gene konuşmam. İnsanlar çok kopuk birbirlerinden. Konuşuyorlarsa ve numarayı vermiyorsa daha kötü.
1: Yani numarasını biliyorum ya da öğrenebilirim ama senin için şimdi yerimden kalkamam. Burada kös kös oturmaya devam etmek zorundayım.
0: İnsanlar çok kopuk birbirlerinden. Neyse ondan sonra yolum düştü de gittim, değiştirdiler sağ olsunlar. O diğer mağazaya da uğrayıp fırça atıyormuşum. Alt tarafı bir telefon istedik kardeşim filan.
2: Tuncay Saran Show.

Ekşi Sözlük'te arkadaşlar yazarların başından geçmiş paranormal olaylar diye bir başlık var. Bazen okuyorum, çok ilginç şeylere denk geliyorum. Onları da bazen paylaşıyorum sizlerle. İnanılmaz bir şeye daha denk geldim, onu da anlatayım size. Bunu yazan kişinin başına şöyle bir şey gelmiş arkadaşlar. Bir ilişkisi bitmiş. Uzun süren bir ilişkisi yeni bitmiş. Kendisini yorgun ve mutsuz hissettiği için de kafa dinlemek için bir 10 günlüğüne İzmir'e gitmeye karar vermiş. Ve İzmir'e girer girmez şehrin en can alıcı yerlerinden birinde o günlerde yeni çıkmış bir banka kartının devasa bir maket reklamını görmüş böyle. Ve kartın üzerinde ayrıldığı sevgilisinin adı yazıyormuş. Fake bir isim sallamışlar oraya, atıyorum Hale Şen. Ve o da adamın ayrıldığı kızın sevgilisinin adı ve soyadı çıkmış ya. İnanılır gibi değil. Daha da inanılmazı, kartın son kullanma tarihi olarak yazılmış tarih kızla ayrılıkları tarihmiş abi. Ve İzmir'de 10 gün boyunca şehrin her yerinde o banka kartının dev maket reklamı karşısına çıkmış. Ve dolayısıyla kızın adı ve ayrılık tarihleri yani. Gerçekten inanılmazmış.

0: Bugüne kadar satılan en ilginç şey olabilir. Güneş ışığı satan ilginç bir şirket Reflect Orbital'la tanışın. Kulağa ilginç geliyor ama detaylara da bakalım. İsterseniz bir girişim ne kadar çılgınca olabilir dersiniz. Gece karanlığında bir uygulama yardımıyla dilediğiniz bir noktayı güneş ışığıyla aydınlatabildiğinizi düşünün. Kulağa çılgınca geliyor değil mi? Şöyle bir proje vardı yanlış hatırlamıyorsam. Çin'in bir yapay güneş projesi vardı. İşte güneş ışığı almayan yerleri, hava karardı diyelim, oralara güneş ışığı vermek için bir proje. Ne kadar saçma değil mi? Ama böyle bir haber vardı, böyle bir proje vardı. Çok saçma bence. Doğanın bir dengesi var. Gece oluyor, gündüz oluyor. Böyle bir sistem var doğada. Bazı bitkilerin buna ihtiyacı var. Hayvanların buna ihtiyacı var. Uyku düzeniyle alakalı canlıların bu durum biraz. Niye karanlığı aydınlatıyorsun ki yani? Dengeyi bozuyorsun. Bilmiyorum. Saçma. Neyse bu projeye geri dönelim. Reflect Orbital'ın teknolojisi gerçekten de güneş ışığını geceleri dünyadaki belirli bir noktaya yönlendirmeyi mümkün kılıyor. Bunlar da yansıtma yapacaklar anladığım kadarıyla. Belki az önce bahsettiğim olayda da böyle bir şey vardı. Yani yörüngeye dev bir ayna oturtabilirseniz aslında yansıtabilirsiniz. Ama niye yansıtasınız? Şirket bu hedefi gerçekleştirmek için uzaya devasa boyutlara ulaşan yansıtıcı aynalar göndermeyi planlıyor. Yani aklın yolu birdir arkadaşlar. Bu aynaların ise dünya yörüngesindeki özel bir uyduya yerleştirilmesi ve uydunun aynaları kontrol ederek güneş ışığını seçilen bölgeye yönlendirmesi amaçlanıyor. Gerçekten fuzuli işler bunlar ya. Fuzuli masraf. Hatta ve hatta zararlı da olabilir. Bunu yapmak içinse kullanıcıların bir mobil uygulama ya da şirketin web sitesi üzerinden çalışan bir sistemi kullanması gerektiği belirtiliyor. Kullanıcılar bir harita üzerinde istedikleri konumu seçip koordinatları girerek söz konusu bölgenin gerçek güneş ışığıyla aydınlatılmasını sağlayabiliyor. Yani düşünsene abi, dışarıdasın gece, o hizmetten faydalanıyorsun, üye olmuşsun. Ondan sonra telefonu açıyorsun böyle. Uydunun uygulaması var, seçiyorsun. Senin haritan var, haritada bulunduğun yeri gösteriyor. Oradan tıklıyorsun mesela, bir grafik var. O işte güneş ışığını gösteren üçgen şeklinde bir alan olduğunu düşün. İşte onu böyle parmağına dokunarak tam haritanın üzerinde senin bulunduğun yere getiriyorsun. Okey'e basıyorsun. Bir bakıyorsun hava aydınlanıyor. Ama ben şunu anlamadım. Senin havan aydınlanıyor. Ama yani yan taraftaki sitede oturan birileri var ya da yan taraftaki evlerde oturan insanlar var. Onlar aydınlık istemiyorlar mesela. Bahçede takılıyorlar. Akşamın tadını çıkarıyorlar. Sen oradan kendine gün ışığı gönderiyorsun gökyüzünden. Onlar aydınlanmayacak mı? Yani bir tek sana mı gelecek yani gün ışığı? Bu kadar noktasal mı yani? Tam senin üzerine mi gelecek? Öyle bir şey olabilir mi? Bir de yanlışlıkla teknik bir arıza sonucu fazladan ışık gönderiyorlarmış. Cıs diye yanıyormuşsun. Ya ben birazcık olumsuz açılardan baktım. Yani endişelerimi dile getirdim. Ama yani bir şekilde faydalı olabilecek yönleri varsa da yapsınlar yani şimdi. Bak mesela şöyle bir şey geldi aklıma. Diyelim ki bir deprem oldu Allah korusun. Karanlıkta çalışmak zor. Hemen orasını aydınlatsın abi mesela. Böyle bir durumda faydalı olabilir.
1: Tuncay Saran Show.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel. Saatler 3.45, 12.40 ve 23.45. İstanbul'dan kalkış saatleri 12, 16 ve 22. Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

0: Avrupa Birliği'nin yer gözlem programı Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından derlenen Avrupa İklim Durumu raporuna göre son 30 yıllık verilerde dünya genelinde ortalama sıcaklıklar her 10 yılda 0.27 derece arttı. 2025 verileri korkutucu, tarihin en sıcak yıllarından biri olmuş 2025 yılı. Yani kabaca yine işte şeyden bahsediyorum. Küresel ısınma ve kuraklık, iklimlerin dengesizliği. Şey çok ilginç geliyor bana arkadaşlar her zaman. Mesela yaz geldiği zaman o en sıcak günlerini düşünün yazın. Temmuz sonları falan mesela. Eyyamu bahur sıcakları falan diyorlar ya böyle. Balkona çıkarken mesela ben hiç unutmam. Böyle sıcak hava buharı yüzünüze çarpıyor yani. Böyle sıcak fırına giriyormuş gibi hissediyorsunuz. Dışarı çıkınca böyle sıcaklar oluyor ya. İşte kliması olan içeride klimayla serinlemeye çalışıyor falan filan. Ondan sonra abi o günlerde şunu hayal edemiyorsun yani. Yaklaşık 6 ay sonra, 6-7 ay sonra şu andaki durumun tam tersini yaşayacağız. Buz gibi karlı fırtınalı bir hava olacak. O eski karlar da yok artık gerçi ama. Ya böyle bırak dışarı çıkınca fırına giriyormuş gibi olmayı. Dışarı çıkamazsın yani. Böyle kapıyı açınca her şey birbirine girmiş. Kar, fırtına, titrersin böyle buz gibi. Yazın onu düşünün ya. Lan o seviyeye nasıl gelecek yani? O değişim çok inanılmaz geliyor bana her zaman yani. Ya böyle nereden nereye? İnanamıyor insan o kadar büyük değişiklik olacağına. Nasıl soğuyacak o seviyeye kadar? Kışın da tam tersi. Kışın o buz gibi havasında hem bütün bu soğuklar, fırtınalar, karlar, yağmurlar, titreten havalar bitecek de yaz gelecek de balkonu açacağız mesela fırına girer gibi olacağız. O kadar sıcak olacak dışarısı. Kışın da onu hayal edemiyorsun ama ilginç geliyor bu değişim bana yani. Doğal bir şey tabii de. Yine de bu kadar çok değişmesini şaşırıyorum her defasında. Nasıl olduğu bana çok çarpıcı geliyor yani. Benim eyorlamam bu kadar.
1: Tuncay Saran Show.

Karadeniz'e gördü Van'da uyguladı 40 dakikalık yolu 40 saniyeye düşürdü Van'da babasından kalma araziye gidip gelmekte zorlanan vatandaş. Eviyle tepede olan bahçesinin arasına elektrikli teleferik sistemi kurmuş. Ne güzel ya. Böyle yaratıcı insanları çok seviyorum. Abimize bak. Teleferik sistemi kurmuş. Böyle tarlanın üstünde elektrikli bir sistem böyle. Gayet güzel gidiyor yani. Yol yok oraya, tamam mı? Bayağı bir zorlanıyormuş yani. Düz arazi. Ta kim bilir nerelerden dolanıyor falan. Çok güzel. 62 yaşındaymış abimiz bir de. 7 çocuk babası. Böyle uğraşmış, akıl etmiş, kurmuş sistemi ya. Eviyle bahçesi arasına. 40 dakikalık yolu 40 saniyeye düşürmüş adam yani. İnanılmaz. Böyle pratik zekalı insanlara bayılıyorum.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım, yolları
2: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: αράβες ψάρια.
1: Πέστροφαροδόπης.gr.
0: Αράβες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράβες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Gümülcine'deki esnaf kardeşlerimize müjde. İşletmenizin kalbi olan mutfaklarınız artık Keşan'da profesyonel ellere emanet. Kare Endüstriyel Mutfak olarak elektrikli ve gazlı ızgaralar, tost makineleri, fritözler, endüstriyel fırınlar, soğutucu dolaplar, bulaşık makineleri, paslanmaz tezgah ve hazırlık ekipmanlarına kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında topladık. Kafe, restoran, pastane veya büfe fark etmez. İhtiyacınız olan tüm pişirme, soğutma ve sunum ekipmanlarında en dayanıklı çözümler, en uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Adresimiz çok kolay. Keşan'da Eski Köy Garajı karşısındayız. Bize ulaşın. 0 535 879 48 90 0500 43 503 77 76 Modellerimizi güncel olarak görmek için Instagram'da Kare Endüstriyel Mutfak sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Kare Endüstriyel Mutfak, sınırın ötesindeki çözüm ortağınız. Bize uğramadan mutfağınızı

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: kiss me, baby, bye.
1: Millet tatilde, Muti Lamborghini ile gezsin, keyfine baksın. Biz burada bilgisayar oyunu oynayalım. Ama Zuga efsane. Ölümsüzlük şifresi falan yok mu?

0: İrem, kızım bana bir kahve daha.
1: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdin?
2: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars da her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
4: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
1: Meşk-i âlâ başlıyor.
2: Meşk-i âlâ.
0: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ başlıyor.
2: Meşk-i Âlâ.

canlarım, birinin size sizi sevdiğini söylemesi başka şey, gerçekten sevmesi başka şey. Ben ikisini de söylüyorum. Hem sizi çok seviyorum, hem de gerçekten yani her anlamda iyiliğinizi düşünüyorum. O yüzden de sizi çok seven yayıncınız bir güzel cuma gününde de yine huzurunuzda Gönüllerin Radyosu'nda Meşki Ala başlıyor. Hoş geldiniz. Rüzgarlı, güneşli, yağmurlu ama yine de bahar, yine de yaza doğru yürüdüğümüz bir bahar gününe hoş geldiniz. Gönlümü şenlendirdiğiniz şu an itibariyle bu şenlik artarak devam edecektir. Meşki Ala başlıyor.

Şimdi doğruyu söylemek gerekirse hafta sonu tatili geliyor diye ben de çok mutluyum. Çünkü bir haftadır aslında pazartesi gününden bu yana pek çok yorgunluğu ben de üzerimde biriktirdim ama gelin görün ki hafta sonunda bizim program olmuyor ya, işte o zaman birazcık içim burkuluyor. Gerçi bu hafta sonu benim için çok yoğun. Ben bu gece uyumam. Cumartesi gece de uyumam. Ayın 9'unda 10'unda sınavlarım var diye söyleyip duruyordum. Açık öğretim öğrencisiyim ya, teoloji. Onun sınavları var işte. Dua edin benim için, olur mu? Sınavlarım iyi geçsin canlarım. Hadi bakalım, şimdi yine aramıza yeni katılanlara hoş geldiniz diyerek bir güzel eser daha dinleteyim ben. Ve ardından da yine acılarımızda yalnızız ya, o acıları sevgi potasında eriterek güçlü olup yalnızlıkları yalnız bırakmak için açacağım konuşmak üzere mikrofonumu canlarım benim. Sen...

0: Sadece dinleme. Meşket.
1: Gönlüme de, gönüllerin radyosuna da bir kez daha hoş geldiniz. Gelip geçiyoruz bu dünyadan. Doğduğumuzdan başlıyor yaşam çizgisi ölene kadar. İşte ne zaman öte aleme göç edeceğimiz de belli olmadığı için. Yani ben hepimizin bu hayatın tadını, anlamını bilerek yaşamanın daha güzel olacağını söylüyorum. Zaten ben bunları söyleyip duruyorum. Yani kısaca şu, kalem bizim elimizde be canlar. Kendi kaderimizin ressamıyız. Hepimiz kendi kaderimizin ressamıyız. Kendimize hak ettiğimiz hayatı çizebiliriz. Bunu programlar boyunca, günler boyunca ben Meşke Ala'da türlü çeşitli şekillerde anlatıyorum zaten. Ama bugün bunu müzikle size çok sevdiğiniz eserleri dinleterek yapmayı daha çok istiyorum. Çünkü yarayı açık bırakırsan acır, kapatırsan izi kalır. İkisi de olmasın dersek, o iz bile kalmasın dersek, güzel eserler bize kafi gelir. O zaman ne diyoruz? Babalar söyler, evlatlar dinler, canlarım benim. İşte.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

şu aşk kavgası bitmiyor. Yani bitmiyor, bitmeyecek galiba yaşadığımız sürece. Devam edecek gibi geliyor bana. Size de öyledir. Ama bazen ne diyoruz biz? Ayağı kırılmış o tahta masa senden daha vefalı çıktı sevdiğim. Bunu söylemesek daha güzel olur ama işte aşkta da her şey hep, ay hep söyleyemedim yine. Her zaman aşkta da her şey, ne bileyim canlar, öyle güllük gülistanlık olmuyor ki. Kalbini bilen dilini anlar çiçeğim. Fazla kelam, harflere zulüm diyerek susuyorum ben. Siz beni anladınız zaten.

senssiz hayatım, en büyük hatayı yaptı da gitti. Hiç düşünemezdim sensiz hayat.

Aslında insan bu hayatta sevebileceği, gerçekten sevebileceği birine de öyle kolay rastlayamıyor. Denk geldi mi de hiç bırakmamak gerekiyor ama heba ediyoruz. Harcadığımız zamanı, verdiğimiz emeği, tanımak için birbirimizi o geçen süreyi hemen heba edebiliyoruz. Oysa birini tanımak, birini sevmek gerçekten kolay bir şey değil ama bazen de ayrılık en güzel çözüm olabiliyor, değil mi? Ehline düşmeyince can da heba olurmuş, inci mercan da. Allah denk getirsin. Yani kalbi bizim kalbimizle bir çarpacak olan kişiyle bizi denk getirsin inşallah diyelim. Ve bazen bir ilişki bitince şu söz önemli ama, yaptığım yanlışları yaptığınız yanlışlara sayarsınız. Yanına yetişmez ama olsun, o da bir şeydir.

İbrahim demiş ki külü ateşle korkutamazsınız. Doğru. Yani seven bir kalp, sevdiği, aşkı seven bir insan ayrılık acısına rağmen yeniden sever, yeniden aşık olabilir değil mi? Bunu söylemek istediğini düşünüyorum İbrahim. Külü ateşle korkutamazsınız sözü benim aklımda ilk olarak bunları canlandırdı. Eğer sen başka bir anlama gelecek şekilde yazdıysan bu mesajını yeniden bana bir açıklama yapabilirsin. Ama bir de şöyle bir şey var. Beni ancak yakan söndürür dersek ben birini sevdim. Sonuna kadar da onu sevmeye devam edeceğim deriz değil mi? Ama Cemil Meriç'in güzel bir sözü var bütün bunların üzerine ve şaka bir yana tabii ki. Üslubumuz kimliğidir. Bu aşkı tanımlamakta da öyle, yaşamakta da öyle. Hayat tarzımızdır yahu. Üslup her şeydir aslında. O yüzden de gönül kimi severse güzel odur diyerek bağlıyorum bu konuyu ve geçiyorum sıradaki esere.

garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz, biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.

0: Ballar kiraz, yaşamak hep böyledir.
1: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.

Çay da fincanda soğuyunca öyle çok lezzetli gelmiyor bana. Zaten porselende çay içmekten çok hoşlanmıyorum ama bugün nedense radyodaki arkadaşlar öyle güzel ve ince bir porselende getirmişler çayımı. Lezzetli de biraz soğumuş. Değiştireyim bari eser arasında. Cuma bugün, hafta sonuna hazırlanıyoruz ve tabii ki hafta içi günlerine denk geldiği için 5 Mayıs ve 6 Mayıs pikniğe gidemediysek, parklarda yürüyemediysek, ağaçlara sarılamadıysak, çıplak ayak çimenlere basamadıysak, dağ bayır koşamadıysak hafta sonu nerede yaşarsak yaşayalım buna zaman ayırabiliriz. O yüzden de iyi ki bu hafta sonu geliyor. Gerçi biraz rüzgar, biraz yağmur alacak yerlerde var ama çoğunlukla Türkiye'de pek çok bölgede mevsim normallerinde ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek bir yaz havasıyla hafta sonunu yaşayacağız diyebilirim. Bahar diyelim de ben biraz abartmayı seviyorum, yaz bir an önce gelsin diye. O yüzden güzel bir hafta sonu hepimizi bekliyor diyerek geçeyim sıradaki esere. Şu andan itibaren sözler de bitmiyor yahu bende. Program sonuna kadar sadece isteklerinizi dinleteceğim size, haberiniz olsun. Ses.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım, yolları
2: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
3: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
2: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Gümülcine'deki esnaf kardeşlerimize müjde. İşletmenizin kalbi olan mutfaklarınız artık Keşan'da profesyonel ellere emanet. Kare Endüstriyel Mutfak olarak elektrikli ve gazlı ızgaralar, tost makineleri, fritözler, endüstriyel fırınlar, soğutucu dolaplar, bulaşık makineleri, paslanmaz tezgah ve hazırlık ekipmanlarına kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında topladık. Kafe, restoran, pastane veya büfe fark etmez. İhtiyacınız olan tüm pişirme, soğutma ve sunum ekipmanlarında en dayanıklı çözümler, en uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Adresimiz çok kolay. Keşan'da Eski Köy Garajı karşısındayız. Bize ulaşın. 0 535 879 48 90 0500 43 503 77 76. Modellerimizi güncel olarak görmek için Instagram'da Kare Endüstriyel Mutfak sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Kare Endüstriyel Mutfak, sınırın ötesindeki çözüm ortağınız. Bize uğramadan mutfağınızı yenilemeyin.

0: Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Hani öyle birileri çıkar karşımıza ve herkese anlatamayız. İçimizde sevmeye devam ederiz. Sonra bazıları yokken de vardır hayatımızda dedim. Eylül bu illaki yaprağını döker dedim. Yaprak ağaçtan düşünce rüzgarın oyuncağı olurmuş dedim. Dedim dedim diyorum da zaten. Hatta yüreği soğuyanın savaşı bitermiş de dedim ama işte birini sevince de yani seni iki gün görmedim 300 yıllık göresim geldi diyoruz şairin gibi. Ne dersek diyelim. Galip gelen hep aşk oluyor, sevgi oluyor galiba. Çünkü bir kere insanın hamuru sevgi. O yüzden de varsın Eylül yaprak döksün. Önümüz yaz. Biz yazı değerlendirelim. Yeni aşklar ve yeni umutlarla değil mi canlar? Ya da var olan aşkımızı daha güçlü hale getirerek biz önümüzdeki yaza bakalım değil mi canlar?
1: Haberin gelmiyor gittin gidelim. Gülen gözlerimin dinmiyor seni. Haberin gelmiyor gittin gidelim.

0: Şimdi konuyu bambaşka bir yere taşıyorum. Bir psikolog görüşüyle, aslında psikologların ortak görüşüyle devam edecek program. Hani biz hücreler 21 günde bölünüp çoğalıyor diyoruz ya. Acaba psikologlara göre bu durum aynı mı? Yani alışkanlıkları değiştirmek gerçekten 21 gün mü sürüyor? Bu konuda uzmanların söylediği bir şey var. Diyorlar ki psikoloji literatüründe alışkanlık 21 günde oluşur ama bu inancı sıkça tekrar ediyor olsak da bu yaklaşım bilimsel verilerle örtüşmez. Şu 21 gün fikri aslında alışkanlık döngüsünün kırılma fikri değilmiş. Psikolojiye göre alışkanlıklar tetikleyici, rutin, ödül döngüsü üzerinden etkileniyormuş ve bu model canlarım beynin öğrenme ve davranış pekiştirme mekanizmalarını açıklıyormuş. Bu tıbbi terimlerle ya da işte psikoloji terimleriyle konuşmak çok anlaşılır ve keyifli olmuyor. Biz istedikten sonra o alışkanlıklar değişir diyelim ve esere geçeyim ben.
1: Bir yumak sarar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yerlerdeyim. Belki de aşk.

yarar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerde. Belki de aşk dediğin böyle olmalı.

Canlarım, bir şey söyleyebilir miyim? Edebiyatçı mekan ilişkisi gibi radyo programcısı müzik ilişkisi aynı şeydir. Günümüz koşullarında iki yazarla üç şairin yan yana geldiği edebiyatçı mekanları gibi 3-5 radyocunun da bir araya gelip böyle programlarını konuştuğu küçük toplantılar vardır ya da arkadaş gruplarının sohbetleri vardır. Biz de böyle radyocular bir araya geldiğimizde hep programlarımızı daha nasıl ileriye taşıyabiliriz, daha ne güzel sürprizler yapılabilir programlarda gibi konuşuruz ama birbirimizi de eleştirel dinleriz. Çünkü eleştiri bazen insanın hayatına olumlu güzellikler katar, başarısını perçinler. Dolayısıyla ben radyo programcısı arkadaşlarım tarafından da eleştirilmeye her zaman açığım. İnsanız, hatalarımız olur elbet. Siz de eleştirilerinizi, önerilerinizi Meşki Ala programıyla ilgili olarak bana ulaştırabilirsiniz. Çünkü bence biz bu programı birlikte oluşturuyoruz, birlikte katkı sunuyoruz. O yüzden sizin düşünceleriniz, görüşleriniz, eleştirileriniz ve dahi önerileriniz benim için çok çok önemli. Bunu hiç unutmayın, olur mu canlarım?

insana eksik olma demek ne güzel bir ifade değil mi? Eksik olma çünkü varlığın çok güzel. Ben bunu her birinize ayrı ayrı söylemiş olayım. Bazen mesajlar alıyorum. Şu anda artık hiçbir şeyin önemi kalmadı benim için diyen canlarım oluyor. Siz önemlisiniz. Siz çok önemlisiniz. Bir tanesiniz, biriciksiniz, bir tanecik hayatınız var. O yüzden de bir gönül dolusu huzur bize yeter, artar bile. Çünkü her şey önemli olur siz önemli olduğunuz için. O yüzden şu andan itibaren hayatta hiçbir şeyin önemi yok dememeye özen göstermenizi bizatihi istiyorum sizlerden ve hiç önemsenmiyormuş gibi gözükseniz de sizi önemseyen, seven, değer veren biri ya da birileri mutlaka vardır. Kimse yoksa da ben varım zaten canlar. O yüzden bir kez daha gönül dolusu söylemek isterim ki her birinizi çok seviyorum. Ayrı ayrı çok seviyorum. Hem de çok.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası Gümülcine Otogarı, Kıtel. Saatler 3.45, 12.40 ve 23.45. İstanbul'dan kalkış saatleri 12, 16 ve 22. Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Bahar bahar başladı. Bahar bahar bitiriyoruz programı. Hem bugün hem bu hafta için Meşki Ala'yı bitiriyoruz canlarım. Kalbini sıcak tut. Hep sıcacık, yumuşacık olsun. Kendin de ısın, başkaları da ısınsın. O ısı sevgi çünkü. Kalbini soğuk tutarsan kanın donar. Ne kendine ne başkalarına faydan olur. Sağlığın bile güzel olmaz. Gerçekten de kalpteki sevgi sıcaklığını hissedince bir yıldız gibi parladığını ve bu ışığı çevrene yaydığını da hissedersin. Yaşam enerjisi böyle bir şey. Şimdi her birimiz yaşam enerjimizi sevdiklerimize bulaştıralım hafta sonunda. Hıdrellez haftasında olduğumuz için böyle ayağımızı toprakla buluşturalım, ağaçlara sarılalım, kendimize zaman ayıralım. Güzel bir kahvaltıyla hafta sonuna başlayalım ve pazartesi günü yine hayata kaldığımız yerden yaşasın hayat diyerek devam edelim canlarım. Güzel bir tatil diliyorum hepimize. Pazartesi yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoş kalın.

0: yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
5: Efendim, ne diyorsun?
6: Hadi ama eve gidelim.
5: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
7: Ya anlatsana,
5: İşler
7: karıştı, ne oldu?
5: Sonra anlatırım.
7: Peki kuzenin ne olacak?
5: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
7: Sen ne yapacaksın 3 gün?
6: Artık burada kalırım.
7: Hı?

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Koray. Hı. Bir tane daha la.
1: Sesim çok kötü lan.
0: La biz Ankara bebeğiyiz. La bir tane daha la.
1: Ne okuyak lan?
2: Güldüm be abi.
1: Onu tamam seni. Tamam seni. Tamam, tamam yapıyoruz tamam.
3: Ama sessiz ol.
0: Tamam. Sustum Koray.
1: Tamam. 3 2

0: Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan içip sıçıyorum. Evet, ben de içiyorum. Hem de en fazlasından. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Hadi okuyalım.
1: İktidar.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
5: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
7: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.